0: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida.

kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine, de ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ezan okunuyor. Şimdi burada okunuyor. Az önce doğuda bir yerde okunmuştu. Az sonra batıda başka bir yerde daha okunacak. Hiç bitmeyecek ezanın okunması. 24 saat dünyanın her yerinde ve dünya döndükçe.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Ağaç dik 10 yıl sonrasıysa tasarladığın. Ağaç dik. Ama 100 yıl sonrasıysa düşündüğün, halkı eğit. Halkı eğit. Balık verirsen bir kez doyurursun halkı. Öğretirsen balık tutmasını, hep doyar karnı. Çinli bir şair.

0: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir. Hakkıyla kudret sahibidir. Rum Suresi 54. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir iyiliğe öncülük eden kimseye o iyiliği yapanın ecri gibi sevap vardır. Müslim İmare 133, Ebu Davud Edep 115, Tirmizi İlim 14.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler süresi sizin hesabınızla 1000 yıl olan bir günde ona yükselir. Secde Suresi 5. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran. Tirmizi 1.55.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ahzab Suresi 54. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hiç şüphe yok ki doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, doğru sözlü diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Buhari Edep 69, Müslim 1 103 104.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Başkasını kıskanma, kıskanma. Çok fazla yiyip içme, içme. Bu iki işi yapan insanın başı dertten kurtulmaz. Yusuf Has Hacip.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

şey kalbin paslanmış olmasının alametidir. Allah'a ibadetten zevk almamak, günaha düşmekten korkmamak, ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. İbrahim Ethem.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rızkı kullarından dilediğine bol bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ankebut Suresi 62. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Müslim İman 93, Tirmizi Sıfatül Kıyame 56.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Mü'min Suresi 19. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Buhari İman 7, Müslim İman 71-72.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah rızkı dilediğine bol, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Ra'd Suresi 26. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, benden sonra size dünya nimetlerinin ve zinetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum. Buhari, Zekat 47, Cihat 37, Müslim Zekat 121-123, Nesai Zekat 81, İbn-i Mace Fiten 18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: içine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

uzak dur sitem etme. Ne fakiri aç gördüm, ne zengini tok. Hedefine varır elbet.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.
1: Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali.

0: çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Müslim Zühd 9, Tirmizi Kıyamet 58, Libas 38, İbn-i Mace Zühd 9.
2: Bir ayet,
1: bir ayet,
2: bir hadis.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Tegabün Suresi 15. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir. Tirmizi Zühd 34, İbn-i Mace Zühd 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud Cihat 70, Tirmizi Cihat 24.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Mesele bir yerden bir yere gitmek değildir. Bunu rüzgar da yapıyor, kuş da, su da. Mesele daha iyi, daha güzel bir yere gidebilmektir. Mümkünse tabii.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acıp, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
2: Kalbi yaşatan zikrullah. Zikrullah. Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık tık tık tık tık diye atar. Bu ismi Celal'dir.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla, bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.

hayyün kayyumun hakemün adlün kuddus. Allah'ım, beni seni çok zikreden bir zakir, sana çok şükreden bir şakir eyle. Senden çok korkan, sana çok itaatkar bir kul eyle. Sana karşı saygıyla dopdolu bir gönül, dua dua yalvaran ve durmadan sana yönelen bir insan eyle. Ya Rabbi, tevbemi, sana yönelişimi kabul buyur. Günah kirlerimi yıka, duama icabet et. Kalbime hidayet, dilime istikamet ver ve içimdeki kini, nefreti sök al. Allah'ım, senden işimde sebat diliyorum. Doğru yolda azim istiyorum. Allah'ım, senden nimetine şükretmeyi ve sana güzel ibadet etmeyi istiyorum. Ve sadık bir dil, selim bir kalp istiyorum. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Yüksek sesle feryat etme. Çünkü o dost senin yakınındadır. Böyle nara atanın bu yakınlıktan şüphesi var demektir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri.

Ebubekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.

İnsanın izzeti iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir. Muhammed Masum Faruki Hazretleri.

Medine halkı ayakta, boynum bükük, koydum elimi dizime. Uyandım ki su serpeller yüzüme, aklımı başımdan aldı ayrılık, aklımı

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktisa eder. Saadet-i dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073, 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
7: Reklamları dinlediniz.
0: gönül.
7: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve ya Rabbi semavati vel ardın, ya Halik ve ya Halika küllü şeyin. Gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Hazreti Musa aleyhisselama denizi, Hazreti İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hazreti Davud aleyhisselama dağı ve demiri ve Hazreti Süleyman aleyhisselama cin ve insi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şems ve kameri teskir ettiğin gibi, İslamiyet'e ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini musahhar kıl ya Rabbi.

Evet değerli dinleyiciler, ikinci sözün sohbetini devam ediyoruz. Mütalasına devam ediyoruz. Ve bu dünyanın bir talimgah olduğunu sizlere söylemiştim geçenki sohbetimde ve burada kalmıştık. Bu dünya bir talimgah değerli dinleyiciler. Yani şöyle kabul edin, çeşitli uzmanlık dallarında öğrenci yetiştirmek amacıyla kurulan ve uygulamalı olarak eğitim ve öğretim veren yer manasında. Talimgah. Çeşitli uzmanlık, o kadar uzmanlık dalları var ki değerli dinleyiciler. Mesela misal vereceğiz. Dünyada, işte burada Cenab-ı Hak böyle bir sistem kurmuş. Burada eğitim ve öğretim veren biri var, eğitim gören birileri var. Dolayısıyla bu dünya nedir? Bir talimgahtır. Talimgahı beşeriyedir. Beşerin ve hayvanatın bir talimgahı olması cihetiyle dünyaya şöyle bir bakabiliriz. Mesela en basitinden arılar, değil mi değerli dinleyiciler? Arılar bal yapmayı nasıl öğrenmişler? İpek böceği ipek dokumayı, kuşlar uçmayı, balıklar yüzmeyi değil mi? Ağaçlar meyve vermeyi ve her bir mahluk kendisine ait vazifeyi bu dünya talimgahında öğrenir ve burada uygular. Hem öğrenmişler hem de uyguluyorlar. Doğru değil mi? Mesela arı. Arı o kadar arının şeyin düşünün değerli dinleyiciler. Arıların bal yapması. Bir fabrika ve işsiz fabrika. O bir fabrika düşünün. Hedef nedir? Bal yapmak. Hedef nedir? O balı şifalı bir şekilde insanlara takdim etmek. Ama o fabrikada çalışanlar sade bir tane değil, binlerce arı. Mesela ilk adım olarak kovanı bir fabrika bir düşünebiliriz. Kovan. Balcılar çok iyi bilir. Keşke geçen Şaban abimizden balı vardı. Ziyaretine gitmiştim. Özellikle sordum. O kadar güzel şeyler anlatıyor ki arılar bambaşka. Yani kovanı bir fabrika olarak düşündüğümüzde arılar ballarını ne yapacaklar? Kovanlarındaki peteklere doldururlar ve sonrasında bize bu tatlı lezzeti sunarlar. Acaba kendileri mi sunuyorlar? Kendileri mi bu şifalı gıdayı bize takdim ediyorlar? Nasıl yapabilirler ki? Bir arının düşünün değerli dinleyiciler, o balı yapacak bir insan anca diyoruz ki bu hakiki bal, bu da suni bal. Suni balları insanlar yapabiliyor. Bir seferinde bir kardeşimiz bir zamanlar radyolarda ve televizyonlarda hiç fark ettiniz değil mi? 1 kilo bal alana 2 kilo bedava, 2 kilo alana 4 kilo bedava. Bu şekilde bal dağıtılıyordu, bal satılıyordu değil mi? Merak etmiş, ya gideyim nasıl bu kadar balın kaynağı menbaı nedir? Bir bakalım, gidiyor tabii sohbet esnasında. Diyor ki ballar nasıl yapılıyor? Bir bakalım. İçeri bakmış, içeri bir girmiş ki bir sürü bayanlar çalışıyor. Şekerler, ondan sonra ne işte glikoz ne gerekiyorsa. Bak öbür taraftan bal şeklinde, bal değil de suni bal çıkıyor. Geliyor diyor ki vallahi sizinki, yani çok hoşuma gitti bu ifade. Sizinkiler diyor arı balı değil. Peki ne balıdır? Şimdi bizim Anadolu'da bir tabir var, özür dilerim bütün hanımefendi kardeşlerimizden, yanlış anlaşılmasın. Bu ballar diyor, bu ballar arı balı değildir, karı balıdır diyor. Onlar çalışıyor, onlar yapıyorlar. İşte arının yaptığı balı insanların yapması mümkün değil. Suni bal yapabilirler. Hatta hakiki bal, bazen şüphe ediyoruz. Acaba yediğimiz ballar hakiki manada bal mıdır değil midir? Hep düşünüyoruz. İşte kovanı bir fabrika olarak düşündüğümüzde arılar ballarını kovandaki peteklere doldururlar. Ama nasıl doldururlar? Ve sonrasında bize bu lezzeti takdim ederler. Önce peteğin nasıl yapıldığına, petek nasıl yapıyor değerli dinleyiciler, hiç düşündünüz mü? Kusursuz, kusursuz. Şöyle düşünün. Altıgen şekliyle hala matematiksel bir mucize olarak kabul ediliyor. Matematiksel bir mucize. Sadece balını düşünmeyin, bunun peteği. Şimdi hatta mühendisleri tamamen bunlar insan değil ha.
Bu mucize kabul edilen bu petekler mühendisler yapmamışlar. Akıl sahibi, ondan sonra zeka sahibi insanlar yapmamışlar. Peki kimler yapmış? Arılar yapmışlar. Tamamen arılardır. Yani o hem bal yapan hem peteği yapan arılar. Bir peteği düşünürsek, bunu tek bir arının yaptığı fikrinden hemen uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü bu tam bir takım işi, takım, ekip işidir. Bir arı kendi başına nasıl yapsın bunu? Yani tam bir takım, tam bir ekip işi. Kalabalık bir an grubu toplanır ve bu altıgen bölmelerini üretmek için işe koyulurlar arılar. Bu kalabalık arı grubunu bir kaos yaratacağını düşünebilirsiniz, fakat sonuç nedir biliyor musun? Muazzam bir mucize. Sanki böyle karma karışık, karışık zannedersiniz. Netice itibariyle muazzam bir sanat ortaya çıkar. Kusursuz altıgen şekliyle bir kovan, bir petek. Yani o peteği nasıl yapıyor? O muazzam bir petek ortaya çıkar. Öyle ki peteği oluşturan altıgenler orada birleştiklerinde asla birleşme yerleri belli olmaz. Bir de zaten mühim olan sanat da odur. O altıgenlerin birleştikleri yerlerinde hiç birleştikleri asla birleşme yerleri belli olmuyor. Ve altıgenlerin açılarında herhangi bir kayma görülmüyor. Hatta bu petek hücrelerinin, o peteğe baktığımızda duvar kalınlıkları bile aynı. Bu kadar ölçülü yani Cenab-ı Hak ne yapıyor? O arılara yaptırıyor. Arılar petekleri yiyecek stoklamak, aynı zamanda larva deriyoruz buna, büyütmek veya yavrularını diyelim, barınmak için inşa ederler. İşte böyle bir kusursuz bir ekip çalışması değerli dinleyiciler. Peki biz dedik ya, bu kainat bir nedir? Tamamen talimgah. Öyleyse bu arılara bu talimgahı, bu bilgiyi, bu zekayı, bu beceriyi kim vermiş? İlmi nihayetsiz, kudreti nihayetsiz, iradesi nihayetsiz olan bir zat veriyor. İşte dedik ya, bu petek yapımı kusursuz gerçekten bir ekip çalışması. Peteklerin temel inşaat malzemesi bal mumu. Bunu balcılar çok iyi bilir. Yani ben sanki bir balcı gibi anlatmaya başladım. Arıcılardan özür dilerim. Bunlardan keşke dinlesek, şöyle güzel o şey arıları anlasın. O kadar hoşuma gidiyor ki. Yani çünkü mucize gerçekleşiyor. Mucize. Petek bir mucize. O peteğin yapılması hakeza. Arılar bal mumunu karınlarının altında yer alan 4 çift salgı bezinden salgırarlar. Öyle mi? Arıcı kardeşlerim, abilerim, büyüklerim. Yani arılar bal mumunu ne yapıyorlar? Karınlarının altında yer alan 4 çift salgı bezi var. Oradan salgılıyorlar. Yani salgıladıkları bal mumları salgı bezlerinin arasından bacakları yardımıyla alırlar. Arılar petek yaparken çok kalabalık olurlar. Ekip çalışmaz. İşte çünkü birbirlerine kenetlenerek burada bize diyor ki, siz de insanlara, ey insanoğlu, bir iş yapacaksanız birlikte yapın. Yani beraber yapın. Bir iğnenin yapılışında mesela bir insan kendi tek başına iğne yapmayı düşünse ne yapar? Bir günde birkaç iğne yapar. Ama ekip halinde olursa ekip halinde biri iğne getirir, demir getirir, bir delik açıyor, bir şunuyor, biri sivriltir derken bir bakmışın bir kişinin bir günde yaptığını onlar bir dakikada ve de bir saniyede, bir saatte yaparlar. Ekip işi çok mühim. Her şeyde ekip olması, hatta düşünün, birbirlerine kenetlenerek bal mumu için yeterli sıcaklığı sağlamaya çalışırlar. Bir de o karşılıklı böyle arılar yaparken çok kalabalık olmasının sebebi, birbirine kenetlenerek bal mumu için yeterli sıcaklığı sağlamaya çalışıyorlar. Yeterli sıcak sağlandığında bal mumu salgılanır. Allah Allah, nasıl bir hikmet, nasıl bir düşün. Yani sanki o arılar onu düşünüyor. O düşünce onlarda var. Ama Cenab-ı Hak ilham ediyor onlara. Ürettikleri bal mumu ile binlerce altıgen hücre üretir ve ürettikleri hücreleri birleştirerek petekleri oluştururlar. İşte o mucizevi petek bir, yani bu şekilde oluşur.
Petek hücrelerinin genişliği ve kalınlığı da hassas algılarla tüyleri sayesinde ölçerler. Allahu Ekber. Yani nasıl bir şey değil mi? Biz hemen balığı yerken iş düşün. Bir de balı işte nasıl yapıldığını, kimler yaptığını, nasıl çalıştığını, nasıl bir ekip çalışması, şifa olan o lezzetli şifayı bizlere sunarken ya bu ballar nasıl bu şekilde bu hale geldi? Tefekkür etmemiz lazım. Tefekkür ettiğimiz zaman o balın lezzeti birden bine çıkar. Ama tefekkür etmeden yer isek, yani bal işte gelmiş arılar yapmış, arıcıdan gittik aldık, parasını da verdik. Sanki biz onu parasını verince her şeyi biz yapmış gibi düşünürüz. Çok affedersiniz, yer bitiririz. Ama bir lokma veyahut da bir damla balı düşünürken, yerken, içerken onu düşünmek, işte bu şekil mucizeleri düşünmek ve o düşün gerçekten bu salgı şeyleri petek bal mumunu yaparken salgıladıkları sıvılar nasıl salgıladıklarını hep bir araya gelerek birbirlerine kenetlenerek bal mum için yeterli sıcaklık sağlamaya çalışıyorlar. Yeterli sıcaklık sağlandığında da bal mumu salgılanıyor. Acayip bir şey. Binlerce altıgen hücre üretiyor ve ürettikleri hücreleri birleştirerek paket oluşturuyorlar. Petek hücrenin genişliği ve kalınlığı hassas algılayıcı tüyler sayesinde ölçüyorlar. Bu nedenle bu şekiller tamamen kusursuzdur. Arılar ballarını bu kusursuz peteklerin içine bırakırlar. İşte bu şekil daha da devam ediyor. Yani mevzumuz sadece bal yapma, arılar nasıl bal yapma değil de bu dünyanın değerli dinleyiciler talimgah. Yani mesela arılar dedik bal yapmayı nasıl öğrenmişler, nasıl yapmışlar bu o altıgen şeklindeki peteği, ondan sonra bal mumunu nasıl yapıyorlar, balları nasıl getiriyorlar, kilometrelerce uçuyorlar, kilometrelerce gittikten sonra çiçeklerden balları alıp tekrar kovanda dönüyorlar. Mesela bu işte bu Cenab-ı bunu öğreten biri var. Onu uygulayan da biri var. Cenab-ı Hak onlara öğretmiş ilham vasıtasıyla. Arılar da ne yapıyor? O vazifeyi hakkıyla bil fiil yapıyorlar. İpek böceği aynı şekilde. Doğru mu? İpek böceği. İpek böceğinin ipi dokuduğu ipeği biz dokuyabilir miyiz? Mümkün mü? Hadi kuşlar gibi şey, kuşlara bakarak ne yapıyoruz? Uçaklar yapıldı. Değil mi? Ama kuşların havada uçması, havadan düşmesi, uçarken düşmesi mümkün ama bizim yaptığımız uçaklar düşebiliyor. İnsanlar, içindeki insanlar ölebiliyor. Yani kuşların uçması kusursuz değil mi? Ama yapılan, insanoğlunun yaptığı uçaklarda biraz tehlike olabiliyor. Dikkat etmediği zaman düşebiliyor. Yani kuşların uçmayı nasıl öğrendiklerini, öğreten birinin olduğunu, yani bir nevi kuşlar nedir? Rabbimin öğrencileri, yani öğreniyorlar ve tatbik ediyorlar, uçuyorlar. Balıklar yüzmeyi, yüzme balıklardan biz insanoğlu ne ilham aldı? Denizaltını yaptılar mesela. Denizaltında yani yüzerek gemiler, yatlar, katlar değil mi? Denizaltılar bunları yaptılar bakarak. Ağaçlar meyve vermeyi. Ağaçlar meyve veriyor. Hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyorlar. Bizlere tapladık ediyorlar. Her bir ağaç bismillah'tır. Hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini doldururlar. Bizlere tapladık ederler. Tapladık ediyorlar. Bakın şimdi gidin. Kirazlar o olgunlaşmış maşallah. Dut ağaçlarına gidiyorsunuz. Siyah olanlar var, beyaz olanlar var. Erikler var. Yavaş yavaş şeftaliye doğru yavaş yavaş armutlar, elmalar derken her bir ağaç bismillah'tir. Allah namına, Rahman namına derler. Her şey onlara musahhar olur. Ondan sonra ağaç, kökler, toprak, güneş, su, her şey Allah namına hareket ettiği için o ağacın meyvesine hizmet eder. O meyveler kim içindir? İnsanlar içindir. Demek ki her şey bütün insanlık içindir. Bu kadar yapılan ballar mesela arının bal yapması. Şu anda bal şifaları kimler tüketiyor? Bizler tüketiyoruz. İpek böceğini yani ipeği bizler kullanıyoruz.
kuşlar sayesinde mesela önceden güvercinlerle iletişim sağlanırdı. Doğru mu? Ve çeşitli şekillerde istifade edilirdi. Ve kuşlara bakarak şu anda uçaklar yapıldılar. Sihalar, ondan daha değişik şeyler, hava araçları tamamen havada, havaya ait her şey uçaklara bakarak yapıldı. Balıklara bakarak yüzme. Balıklar yüzmeyi öğrenmişler. Ama bil fiil ne kadar harika bir şekilde yüzerler ve o şekilde hareket ederler. Ağaçlar meyve verir. Her bir mahluk derdi kısacası şöyle düşünelim. Her bir Cenab-ı Hakk'ın her yaratmış olduğu neye bakarsanız bakın mesela tavuk yumurta yumurtlar ve kendini feda eder etiyle insanlara hizmet eder. İşte her mahluk kendisine ait vazifeyi bu dünya talimgahında öğrenir ve burada uygular ve bu şekilde tatbik ederler. Öyleyse değerli dinleyiciler, şimdi ben bunu arılardan, ipek böceğinden, ağaçlardan, dağlardan, taşlardan niçin bahsettim? Bahsetme sebebim bu talimgahın en makbul ve uygulamalı vazifeleri bizlere verilmiş. İnsana verilmiş. Değil mi? Şimdi insan bu dünyaya ibadet için neden insana verilmiş? Bir bak konuşuyoruz. Hayvanlarda, ağaçlarda, dağlarda, taşlarda bu konuşma stili yok. Bu özellik bizde. Duyuyoruz. Duyduğumuza göre de konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Canımız var, hayatımız var, latifelerimiz var, aklımız var, kalbimiz var. Seviyoruz, seviliyoruz. Kısacası şefkat, merhamet aklınıza ne geliyorsa 100 trilyon hücre. Demek ki bu talimgahın, yani bu talim, dünya talimgah dedik ya, öğrenilen ve öğretilen ve tatbik edilen bir yer, en makbul ve uygulamalı vazifeleri bir insanoğluna verilmiştir, insana verilmiş. Öyleyse insan bu talimgahın en seçkin öğrencisidir. Şu dünya talimgahının, şu dünyada öğrenilmesi gereken ve öğrenmesini tatbik eden ve öğretmesi gereken nedir? İnsanoğludur. En seçkin öğren, Rabbimin en seçkin öğrencileri insanlardır. Sizlersiniz, bizleriz değil mi? Mesela bir arı bal yapıyor ama bir bal yapıyor. Başka bir şey yapabiliyor mu? Yapamıyor. Ona bal vazifesi verilmiş. Bir ipek böceğine ipek dokuyacaksın, kuşlara uçacaksın, yumurtlayacaksın, kuşların neslin yani cinsini çoğaltacak. Bu kadar. Değil mi? Ama insanoğlu öyle değil. İnsanoğlu onların o kadar vazifeler verilmiş ki başta Rabbimi tanıyacak. Rabbimi tanıyacak ve tanıtacak. Onu tanır ve tanırsa nihayeti saadete, nimete, envara, nurlara, esrara, sırlara mazhar olur. Onu tanımazsa, tanıtmazsa nihayetsiz güçlüklere, eziyetlere, müşkül hallere düşer. Demek ki değerli dinleyiciler, bu dünyaya ait işler, yani bu talimgahın en seçkin öğrencileri bizleriz. Sizlersiniz, insanoğludur. Onlar hem bu dünyaya ait işleri, hem de namaz, oruç, hac gibi ahirete müteallik işleri bu talimgahta öğrenir. Ve burada uygular, değil mi? Hem dünyaya ait işler yapıyoruz. Teknolojiyle, bilimle ne yapıyoruz? Denizaltıları, ondan sonra uçaklar, savaş uçakları değil mi? Aklınıza ne geliyorsa, ne kadar böyle teknolojinin, bilimin ön planda ne gerekiyorsa her şeyi insanoğlu yapabiliyor. Dünyaya ait işler yapabiliyoruz değil mi bak? Şu anda savunma sanayide düşünün, Türkiye'mizin geldiği bir durum. Mühendislerimiz, Türk mühendisleri, Allah onlardan razı olsun, vatanını, milletini savunmak için yani dostlarına güven, düşmanlara korku veren bir bilim, bu sayede yapılan savunma sanayisinde yapılan teknoloji şöyle bir göz önüne getirdiğinizde ne yapıyor insanlar bu kadar teknolojiyi bir araya getirerek güzel işler yani yapabiliyorlar. Arılar tek bir şey ama insanoğlu çeşitli şekilde hem dünyaya ait işleri yapabiliyorlar hem de ahirete ait. Bu dünyaya ait işlerde az önce bahsettiğim gibi bir de ahirete ait namaz mesela. Hem dünya işlerine bakıyoruz. Dikkat edin, saadeti darin diyoruz ya. Hem dünya saadeti hem de ahiret saadeti için çalışıyoruz bizler. İnsanoğlu böyle bir öğrenci.
Dünya işlerine ait o kadar teknoloji ön saf, hat safhada uzayları fethediyorlar. Uzaylara araç insan onu gönderiyor değil mi? Daha neler neler. Ve ben bir tek şey söyleyeyim, siz çok şey anlayın. Dünyaya ait işleri yapıyor, hem de ahirete ait işler. Namaz, oruç, hac gibi. Namaz kılıyoruz mesela. 5 vakit namaz. Namazı kılarken değerli dinleyiciler, sadece eğil eğil kalk, eğil eğil yat, kabul etsin hak değil. Yani eğilmenin, oturmanın, kalkmanın, yatmanın ayrı bir ehemmiyeti, ayrı bir özelliği var. İnsan onu öyledir işte. Namaz kılarak kainatın zikrini temsil ediyor, Rabbime sunuyor, Rabbime takdim ediyor. Namaz kılarken mesela Allahu Ekber dedik, Allahu Ekber elimizi saldık. Allah büyüktür diyoruz ve bütün Allah'tan gayrı her şeyi arka plana atıyoruz. Ya Rabbi sadece sen varsın karşımda. Senin için ibadet ediyorum. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isterim. Her şeyi geride, ben geriye atıyorum elimin tersiyle der. Allahu Ekber dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Bütün Allah'tan gayrı olan her şeyi elimizin tersiyle arkaya itiyor. Elimizi bağlıyoruz. Rabbimin huzurunda ona muhatap oluyoruz. İyyâke ne'budu. Ancak senden yardım isteriz. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. Ancak sana ibadet eder, senden yardım isteriz. Ben Rabbimin karşısında geçtik, ona muhatap olduk. Ve bütün ağaçların, çiçeklerin, otların, bitkilerin, nebatatın ibadetini ayakta durarak teşekkür ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Devam ediyoruz. Mesela ayaktayken bütün ağaçların, çiçeklerin, ondan sonra bitkilerin, 300 binden ziyade nebatatın ibadetini Rabbime takdim ediyoruz ayaktayken. Peki rukiye vardığımızda bütün hayvanların ibadetini Allah'a takdim ediyoruz. Ve secdeye vardığımızda bütün sürüngenlerin, tahiyyata oturduğumuzda kuşların, bak düşün, namazı bu şekilde düşünmemiz lazım. Namaz böyle bir talimgah. Yani ahirete ait bir ibadet. Oruç, hac gibi mesela ahirete müteallik işleri bu talimgahta öğreniyoruz ve burada uyguluyoruz. İşte böyle bir talimgah bu dünya. İşte değerli dinleyiciler, dünya senin nazarın, müminlerin nazarında, Müslümanların nazarında dedik ya, Rabbimin böyle bir talimgahıdır. Böyle bir, yani Kur'an kursudur diyelim, bir kurstur, medresedir. İçindeki mahlukat da bu talimgahın asker ve memurlarıdır. Bu şekilde düşünüyoruz. Biz böyle düşünüyoruz. Müslümanlar böyle düşünüyor değerli dinleyiciler. Ama Müslümanlar böyle düşünürken kafirler böyle düşünmüyor. Kafirler her şeyin abes olduğunu, yani bu dünyayı sadece yaşamak için, eğlenmek için, ondan sonra gezip tozmak için geldiklerini zannederek, ama her şeyi böyle kendilerine düşman, kendilerine ondan sonra yabancı gördüklerini, dağları taşları cenaze görüyor, yani kötü görüyorlar, kötü düşünüyorlar. Bizler böyle düşünmüyoruz. Bizler şu kainat nedir? Rabbimin bir zikirhanesidir. Her şey kendi lisan harileri Allah'a zikrediyor. Her şey Allah'ın verdiği dersler sayesinde öğreniliyor ve öğrendiklerini dünyada tatbik ediyorlar. İşte böyle bir şey dünya, talimgah. İnsanlar için, hayvanlar için nedir? Bunlar birer talimgahdır. Bir de bütün mevcudatın Allahu Teala'nın birer kitabı olması. Her bir mevcut bir mesaj yüklü. Yani alacağız elimizi okuyacağız. Kitap şirin bir kitap, çiçek ayrı bir kitap. Bak bir çiçek, bir ondan sonra lavanta düşünün, o bir ayrı bir kitap. Papatya düşünün, o ayrı bir kitap. Lale, hepsi ayrı ayrı. Elmalar, portakallar, mandanilalar, yani narlar, aklınıza ne geliyorsa her biri ayrı bir kitap. Kitapçık, küçük küçük kitapçıklar olur ya, içinde güzel sırlar yazılır ya. İşte bizim nazarımızda, Müslümanların nazarında her bir varlık ilahi bir kaside.
Yani Cenab-ı Hakk'ın şirin bir kitabı, Allah'ın isimlerinin bir mütalagahı, yani talimgah diyoruz ya, o isimlerin her bir tecellisi, Semi ismiyle ne yapıyoruz? İşitiyoruz. Tecelli noktasında Kelam ismiyle konuşuyoruz. Cemal ismiyle Cenab-ı Hak ne yapmış mı bizi? Ondan sonra yaratmış, cemil, güzellik, güzel bir şekilde yaratmış, ahsen-i takvim üzere yaratmış da, o isimlerin bir aynası ve bir tezgahıdır bu dünya. Öyleyse şöyle bakalım, nasıl isterseniz şöyle bir tane bir kitap alalım. Dedik ya, her bir varlık bir şirin bir kitap. Mesela bunlardan ne alalım? Aklınıza ne geliyor? Benim aklıma hemen bir kelebek geliyor. Kelebeği alalım. Bunu bir şöyle Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sı cihetiyle okumaya çalışalım. Bir kelebeği elimize aldık. Nasıl bir kitap olduğunu şimdi beraber mütalaa edelim. Değil mi? Kelebek ya, kelebek. Ama öyle güzel mavi kelebekler. Bir şey, inşallah Konya'da gideceğiz. Kelebekler Vadisi var. Oraya gideceğiz. Orada bu kelebekleri, aman Allah'ım, o güzellikler, her bir kelebeğin ayrı bir güzelliği, ayrı bir sanatı var. Bu şekilde Konya'ya giden dinleyicilerimize Allah rızası için inşallah hafta sonu cumartesi akşamı gideceğiz. Saat 11'de, yani 23'te hareket edeceğiz. Yolcularımız nerede buluşacaklar? Gökdere Bulvarı, metro çıkışı. Kapalı alan var, pazar o tarafta yani. Ondan sonra orada otobüsler zaten hazır olacak. 10'da, 10.30'da, 11'de hareket. Kesin geç kalmayın. Çünkü sabah namazını inşallah nasip olursa nerede kılacağız? Konya'da kılmayı düşünüyoruz. Onun için erken gideceğiz. Yani saat 23'te gidilecek. Saat tam 23'te inşallah hareket edeceğiz. Onun için diyoruz ki geç kalmayın. Erken gelin. 10'da, 10.30'da nerede olacaksınız? Gökdere Bulvarı otobüs durağında, yani metro çıkışında olacaksınız. Ben bunu niye anlatıyorum? Kelebek, yarın kelebek. Biz şimdi diyoruz ya, Kelebekler Vadisi'ni ziyaret edeceğiz. Orada tabi ücretlidir. O kadar güzel bir sistem kurmuşlar. Güzel bir alanda o kelebekler, o kadar harika. Yani gerçekten o şeyle anlatmakla bitmeyen bir. Ama biz ben sizden şunu istiyorum. Tefekkür edin, tefekkür edin, düşünün. Bu kelebekler nasıl yaratılmış? Bu kelebekler, yani Cenab-ı Hakk'ın ismine aynı olmuşlar ama nasıl olmuşlar? Ne kadar güzel, güzelliğiyle, yani Cenab-ı Hak Cemil isminin aynası olmuşlar. Ne güzel güzel, ne kadar da güzel boyanmışlar. Ondan sonra kanatları var, ne bileyim, antenleri var, harika, bu şekilde düşüneceğiz. Yani bu kelebeklerin boyanması Cenab-ı Hakk'ın Mülevvin isminin aynı olmuş. Mülevvin. Hem de güzelliğiyle Mücemmil ismin aynı olmuş. Yaratılmasıyla Halik isminin bir tecellisi. Hayatta olmasıyla Hay isminin bir tecellisi. Yani kısacası Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri bir kelebekte temessül etmiş. Gözüküyor. Değerli dinleyiciler, bir tırtıldı zamanında kelebekler. Ne oldu? Devamlı değişti. Halden hale girip sonunda kelebek oldu. O kelebeklerin oluş şeklini şöyle bir isterseniz gitmeden önce bir inceleyin. Kelebek nasıl oluşuyor? Bir tırtıldı, devamlı değişti. Halden hale girip sonunda kelebek oldu. Halden hale girmesiyle Cenab-ı Hakk'ın muhavvil, yani halden hale giren manasında, mukallip, değişen, işte muhavvil ve mukallip isimlerle aynı olmuş. Allah Allah. Yani sade bir kelebek ya. Ben size kelebekten bahsettim. Misal. Siz de alın bir tavus kuşunu kendinize göre kıyas edin. Veyahut da bir serçe kuşunu, veyahut da bir muhabbet kuşunu. Bu şekilde kıyas ettiğimizde, yani mesela bu kelebek muhavvil ve mukallip isimlerle aynı olduktan sonra en kamil şeklini almış, kelebek olmuş. Rabbim kelebek olarak yaratmış. Kemale ulaşmış. Peki kemale ulaşmasıyla karşımıza o mükemmel kelebeğin gözükmesi, renk renk,
Yani sadece kahverengi, siyah, yeşil, ondan sonra yeşil, mavi. Yani göreceksiniz zaten o kelebeklerin güzelliklerini. Neticede güzel bir hale gelmiş. Cenab-ı Hakk'ın hangi ismini gösterir? Mükemmel ismine aynı olmuş neticede. Mükemmel ismine aynı oluyor. Değerli dinleyiciler, bu kelebekler var ya, tabii kelebekler deyince seviyorum. Niye seviyorum? Allah için seviyorum. Cenab-ı Hak yaratmış, bize göndermiş. Düşünün, tefekkür edin diye göndermiş. Öyle. Bu kelebek, ha uç geldi gitti. Kuşlar mı? Hatta elimize ne yapıyoruz bazen? Sinekleri bile hemen elimizde sinek kovan var. Veyahut da sinek öldürücü elimizde şeyler var. Pat pat pat pat öldürüyoruz. Mübarek o öldürürken o sinekler nasıl yaratıldı? O sineğe kim can verdi? O sineğe kim hayat verdi? Değil mi? Bak biz kara sinek diyoruz, kara sinek. Kara sinekler. Bak dikkat edin, mutfağınızı, evinizi ve çevrenizi temiz tutun, sizi rahatsız etmez. Eğer mutfağınızı ve çevrenizi, evinizi temiz tutmuyorsanız onlar, Cenab-ı Hak onlara öyle bir vazife vermiş ki siz pislikleri, mikropları temizleyeceksiniz, yok edeceksiniz diye emir vermiş. Onlar da o emri yerine getirmek için mutfak temiz değilse mutfağın etrafında uçuşur dururlar. Ama temiz olursa tertemiz yapın, pırıl pırıl yapın, mutfakta bir tek sinek göremezsiniz. Veyahut da çevrenizi veyahut da etrafınızı temiz yapın, onlar temizlik memurudur. Mesela bir şöyle düşünün, çöpçüler temiz olan yerde neden gelsinler ki? Neden? Ne? Onların görevi çöpü toplamak. Çöpün olmadığı yerde çöpçünün ne işi var? Aynen öyle de mikropların olmadığı, mikroplar yoksa, pislik yoksa sineklerin ne işi var orada? Olmazlar. O sinekleri biz davet ediyoruz ya. Biz davet ediyoruz. Mesela mutfağınızda bir bal, şeker, bir bakmışsınız karınca o şekere ve bala doğru gelir. Çünkü onlar o şekilde talim almışlar, o şekilde eğitim almışlar. Bu şekilde düşündüğümüzde kelebek sinekten daha güzel, ondan daha üstün. Bu üstünlüğüyle Cenab-ı Hak Mufaddıl ismine aynı olmuş. Tabi hepsinin, herkesi, her şeyin ayrı ayrı bir özelliği var, güzellikleri var. Şimdi kelebekler terbiye edilmiş. Önce tırtıldı, daha sonra değişik hallere girdi. Cenab-ı Hak ona sanatıyla, mücemmil ismiyle güzellikleri ihsan etti. Boyasını münevvin ismiyle onu boyadı. İşte burada bir de aynı şekilde bak terbiye ediliyor. Onların ayrı ayrı vazifeleri var. Onun uçması vazife öğret. Ona uçma vazifesini kim öğretti? Nasıl öğrendi? Ya durup dururken bir tırtıldı ve neticede bir kelebek oldu. Ama uçması lazım. Peki uçmasını kim öğretti ona? Bir helikopterden atlamak için değil mi? Yukarıdan atlamak için az şey kullanıyoruz. Paraşüt kullanıyoruz değil mi? Paraşüt olmadan atlayabilir misiniz? Atlayabilirler, mümkün değil. Peki bunlara bu uçma vazifesini kim öğretti? Rabbim, elbette Rabbim öğretti. Uçma vazifesi öğretildi. Ondan sonra ona vazifesi öğretildi. Bu cihetle Cenab-ı Hak Rab, terbiye etmek, besleyip büyütmek, ona can verdi. Ona aynı şekilde canını devam ettirecek, idame ettirecek nimetler ihsan etti. Rab ismi. Ey Rabbimiz diyoruz ya, Rabbimiz besleyip büyüten, bunca nimetle veren, sade kelebeklere değil, bütün canlılara ve bütün zihayata, hayat sahiplerine, zihayata, ağaçlara, hayvanlara, bizleri besleyip büyüten Rab isminin bir tecellisidir. Beslemesi, büyütmesi. İşte bunlar, mesela Cenab-ı Hakk'ın Mülakkın ismi var, Mürebbi ismi var, terbiye etmek var. Bak bir kelebekte bunları hep okuyabiliyoruz. Kelebeği aldık okuyoruz. Kelebek nedir? Her bir mevcut Cenab-ı Hakk'ın şirin bir kitabı. Ya zannet, ya böcekleri ve çiçekleri niye biz, neden? Onlar o kadar mükemmel bir mahluklar ki her biri Cenab-ı Hakk'ın şirin kitaplarıdır. Alıp okuyacaklar.

Caz okumasını bileceğiz. Okumasını bilmiyorsanız öğreneceğiz. Öğreneceğiz. Çiçeği alıp çiçek bir şirin bir kitap okuyacağız. Karşımıza herhangi bir hayvan alıp aldığımızda okuyacağız. İnsanlar mükemmel bir kitap. En mükemmel kitap nedir? İnsanlar mükemmel bir kitapsa kitapların en mükemmeli de peygamberlerdir ve o kitapların en güzel özelliği olan da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama mesela şöyle baktığımızda, eğer isterseniz gelin Asr-ı Saadet'e Ceziretul Arab'a gidelim. Hayalen olsun Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı vazife başında görüp ziyaret edelim. Baktık, gördük, esselamu aleyküm ya Resulallah dedik. Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Dedikten sonra hüsnü sibak. Güzel ahlak. Güzel ahlak deyince her şey aklınıza gelsin. Okuyoruz. Cemali suret. O kadar güzel, o kadar güzel ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bütün güzellikler Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın güzellik karşısında sükut ediyor. Her şeyle güzel. İçi güzel, dışı güzel. Elinde mucizeler saçan bir kitap Kur'an-ı Kerim. Dilinde hakiki aşina, yalan konuşmayan, emin olan bir insan. Doğru, dürüst. Her şeyle mükemmel. Okuyoruz. Bu bir kitap. Yeryüzü bir mescit peygamberimiz düşündüğümüzde. Yeryüzü bir mescit olmuş peygamberimiz aleyhissalatü vesselama. Mekke bir mihrap. Doğru mu? Bütün Müslümanlar Mekke'ye, Kabe'ye yönelmiyor mu? Mekke bir mihrap. Medine bir minber. Bütün Medine'de peygamberimiz aleyhissalatü vesselam İslam dinini orada anlatmamış mı? Minbere çıkmış, İslam dinini tebliğ etmiş. O bürhan, o delil olan peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bütün ehli imana, ne kadar Müslümanlar varsa dünyaya, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hitap ediyor. Onun getirdiği dava, onun getirdiği İslam dini, sade belli bir zümreye, belli bir kavme değil, bütün insanlığadır. Ve yani insanlara ve cinleredir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı biz böyle okuyoruz ve okumaya devam edeceğiz. Bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün enbiyalardan ve evliyalardan mürekkep toplanmış bir halka düşünün. Adem aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelen, Adem aleyhisselam'dan peygamberimize ve peygamberimizden kıyamete kadar gelen bütün evliyaların ve enbiyaların, peygamberlerin toplandığı bir zikir halkasının başkanı Serzakiri peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Devam ediyoruz bu şekilde. Yani bir kelebeği aldık okuduk, herhangi bir tavuk alın, tavus kuşunu alın, yani bir çiçeği alın okuyacaksınız. Bunlar nedir? Cenab-ı Hakk'ın şirin kitaplarıdır. Ne kadar çok kelebekten devam ediyorum. Ben kelebek, şimdi Konya'ya gideceğimiz inşallah, orada rehberimiz de anlatacak. Ama ne kadar çok kelebek var. Yaratan ne kadar çok yaratmış. Deriz ya, her taraf kelebek. Yani sinekler ayrı. Ben şimdi kelebeklerden bahsediyorum. Bu çokluğuyla Allah'ın zenginliğini gösterir. Yani Cenab-ı Hakk'ın gani isimlerine aynı olur. Meli ve gani isimlerine aynı oluyor onlar. Sineklerin çokluğu, insanların çokluğu. Bir mevsimde, yaz mevsiminde gelen sinek nevi, değerli dinleyiciler, Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar gelen insanlardan daha fazlaymış. Bu kadar çok olması nedir? Cenab-ı Hakk'ın meli ve gani isimlerine aynı oluyorlar. Bir de bakıyorsunuz Allahu Ekber, kelebekle devam ediyoruz. Kelebek de Cenab-ı Hak demek ki bana çok sevdirmiş. Kelebek tertemiz. Tertemiz. Üzerinde kirin ve pasın eseri yok. Peki bu temizliğiyle, bu güzelliğiyle, bu nezafetiyle bize neyi gösterir Cenab-ı Hakk'ın hangi ismini? Yani mutahhir, tahhir, temiz ve kuddüs isimlerinin aynı olmuş. Kelebek tertemiz ya, tertemiz. Üzerinde kirin ve pasın eseri yok.
Allah Allah. İşte Cenab-ı Hakk'ın Kuddüs isimlerine ve bir de mutahhir, mutahhir temiz manasında. Cenab-ı Hak temizdir, paktır, kirin, pasın eser olmadığı gibi bakıyoruz kelebeğe tertemiz, üzerinde kir de vapas yok. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın hangi ismine tecelli etmiş? Mutahhir ve Kuddüs isimlerine aynası olmuş. Her bir azasına değerli dinleyiciler, yani ayağından tutun, kanatlarından tutun, gövdesinden tutun, onlarca hikmet takılmış bir kelebeği. Allah Allah, nasıl bir kitapmış değil mi? Şirin bir kitap, tatlı bir kitap, tertemiz bir kitap. Hikmetli vücudu ve azalarıyla Cenab-ı Hak hangi ismiyle Hakim? Vücuduna bak, çok hikmetli. Çeşit çeşit kelebekler. Hikmetli vücutları var, yaratışları ayrı ayrı. Ve Cenab-ı Hakk'ın Hakim isminin bir tecellisi olmuş. Ve bakıyoruz, Allah, çiçeği şöyle kelebeği aldık, daha hala kelebekteyiz. Devam ediyoruz. Kelebek küçük bir şirin bir kitap ya. Bu kitap okumaya devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler. Allah ne güzel yaratmış değil mi? Ya kelebeğe veyahut da herhangi bir mahluk elinize aldığınızda veyahut da baktığınızda gördüğünüzde ne kadar güzel demeyin. Ne kadar güzel yaratılmış. Ne kadar güzel suret verilmiş. Ne kadar güzel yaratılmış dediğimiz an, o ya onu yapan, onu o şekle güzel yaratan, yapan birinin var olduğunu biz söylüyoruz. Yoksa kelebek ne kadar güzel. Ya güzellik kelebek o güzellikleri yapabilir mi? Demin yukarıdan beri saydıklarımızın hangisini kelebek yapabilir? Yapamaz. Öyleyse ne güzel bir suret verilmiş, ne kadar güzel yapılmış, ne hikmetler var. Bu hikmetleri takan kim? Ne yapıyor? Soru sorarak Rabbimizi tanıyoruz. Kitabın gayesi ne? O şirin kitabın gayesi kelebek, kitabının şiriniyeti bize neyi ispat ediyor? Allah'ın varlığını, birliğini, güzelliğini, hikmetini, ilminin nihayetsizliğini, kudretinin sonsuzluğunu bize anlatıyor. O kitap bunun için yazılmış. Yani suretiyle Cenab-ı Hakk'ın Musavvir ismine aynı olmuş. Musavvir. Yani çizen, musavvir, tasvir. Kelebeği öyle mükemmel bir şekilde tasvir etmiş, çizmiş, bizlere göstermiş değil mi? İşte Cenab-ı Hakk'ın Musavvir ismine aynı olmuş. Peki o kelebek yoktu, tırtıldı, tırtıldan önce herhangi bir şey gibi yoktu. Yoktan yaratılması, hepimiz var mıydık Adem Aleyhisselam'dan önce? Kainat, önce Cenab-ı Hak neyi yarattı? Şu anda belki çoğumuz ilim bile bilmiyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki kainatın temeli, mayası esir maddesidir. Ama daha önce Cenab-ı Hak bu kainatın mayası Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın nurudur. Levlake levlake lemma halaktul eflak. Ey Habibim, sen olmasaydın kainatı yaratmayacaktın. Hadisi kutsi. Bunun ayrı bir izahı var. Onun daha üzerine çok dururuz. Öyleyse Cenab-ı Hak önce Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın nurunu, ondan sonra esir maddesini, esir maddesinden sonra bütün kainatı Cenab-ı Hak ne yapıyor? Yaratıyor. 6 günde yaratıyor. 6 gün biraz muamma, anlaşılması güç, ama ben hemen şöyle girip çıkayım. 6 gün dediğimiz zaman bizim günümüz var 24 saat. Dünyanın günü var. Bizim 124 senemiz dünyanın bir günü. Şira yıldızının bir günü dünyamızın 1000 senesi. Şems-i Şumus'un bir günü dünyamızın 50.000 senesi. Acaba bizim günümüze göre mi, dünyanın gününe göre mi, şira yıldızın gününe göre mi veyahut da Şems-i Şumus'un gününe göre mi kainatı yarattı? La ya'lemu gaybi illallah. Bunu ayrıca inşallah sizlere anlatmaya gayret edeceğim. Onun için diyoruz ki yoktan yaratılması, bir kelebeğin yoktan yaratılması Halik, Mükevvin ve Fatır isimlerine aynı olmuş. Yoktan var olmaz. Yaratıyor. Allah, ya bir şey yoktan nasıl yaratılır? Bir illa bir sebep vardır. Hayat, hayat, can. Bunlara bir nasıl bunun sebep? Şu

Kelebek. Allah Allah. Şimdi kelebek yaratıldı. Bir şeyler yiyip içecek. Bizim gibi bizim de yediğimizi biz de yiyoruz, içiyoruz, değil mi? Uyuyoruz. Yani bu kelebeğin de bir yemesi lazım. Hayatı var ve canı var ya. Beslenmesiyle Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismi. Rezzak ismi tecelli ediyor. Ona rızkını gönderiyor. Peki bak da hala kelebekten devam ediyoruz. Kelebeğin korunması lazım. Onun da düşmanları var. Nasıl bizim düşmanlarımız varsa her mahlukun, her hayvanın, her şeyin düşmanı var. Meyvelerin düşmanı soğuk vurur değil mi? Dolu. Soğuk vurur. Meyveler, ağaçlar meyve vermez. Veyahut da kurur. Su vermezseniz kurur. Her şeyin bir düşmanı var ya, kelebeğin de düşmanı var. Kelebeğin de düşmanlarından korunması lazım. Öyleyse Cenab-ı Hak hangi ismiyle onu koruyacak? Hafiz. Hafiz. Hepsi. Yani onu koruyacak çünkü yarattıysa koruyacak. Onu yoktan var ettiyse onu korumak mecburiyetinde. Hayat verilmesiyle Cenab-ı Hak ona Muhyi isminin aynı olmuş. Muhyi ismiyle hayat vermiş. Önce kozadan sonra tırtıldan çıkması. Koza değil mi? Allah Allah. Sonra tırtıl oluyor. Tırtıldan işte Cenab-ı Hak onu tırtıldan kelebeğe doğru değişiyor ya. İşte fettah. Açıyor, açıyor. Kozalar açıyor. O tırtıl ondan sonra fettah ismiyle varlığı için bir sebebe ihtiyaç duymasına müsebbip ismine oku da oku. Ne kadar okuyabilirsen o kadar oku. Ve ona güzellikler vermiş kelebeklerin şöyle bakın kanatlarına ve her yerine acayip bir şekilde nakış var nakış. O nakışı da Cenab-ı Hak işte Müzeyyin ismiyle süslemiş. Allah Allah. Cenab-ı Hak isimler hangi ismini sayarsanız kelebek de var. Sinek de var. Bütün hayvan, bütün mahlukat da var. Hangi ismini aklınıza getirirseniz var ya var tecelli etmiş. Yumurtadan çıkmakla Falık veya da Bais. Apacık bir şekilde Allah'a dalaletiyle bedi, eşsiz. Kim yapabilir? Hadi bütün dünya bir araya gelse teknolojisiyle, fen ve felsefesiyle, ilmiyle, irfanıyla. Ya haydi bakayım meydan, hodri meydan. Bütün dünya bir araya geçsin bir kelebeğin yani orijinalini bizzat hayat vererek uçmasını sağlasın yapsın. Mümkün mü ya? İşte bu apaçık bir şekilde Cenab-ı Hak o yumurtadan çıkmasıyla nedir delil? Bedi ve zahir isimlerine hiçbir kelebeğe birbirine benzemiyor. Kelebekler birini alıyorsun o ona hiç benzemiyor. Benzemiyor ya isimlerine hiçbir kelebeğe birebir benzememesiyle baktığımızda Cenab-ı Hakk'ın hangi ismi ortaya çıkıyor? Mufassıl. Mufassıl ismiyle ortaya çıkıyor. Kelebek gitti. Daha da devam ediyoruz. Elimizde bir kelebek var. Kader programıyla Mukaddir ismine kader yani o kadar güzel şeyler Cenab-ı Hak uçuruyor, yediriyor, içiriyor, tekrar çoğalıyor. Hayatın kendisine kolaylaştırılması, Cenab-ı Hakk'ın müsehhil ismi, sehil. Ondan sonra bu kadar. Dengeli vücuduyla adil ismine aynı olmuş. Onu böyle yaratabilmek için nedir öylesi değerli dinleyiciler? Burada bitiriyoruz. Onu böyle yaratabilmek için, bu şirin kitabı yazabilmek için ne lazım biliyor musun? Nihayetsiz bir ilim, nihayetsiz bir irade, nihayetsiz bir kudret lazım. Yani kavi, kadir ve muktedir. Allah'ım her şey ya. Daha her şey. Daha bunlar gibi onlarca devam edebiliriz. Yani saatlerce devam edebiliriz. Elimizdeki kelebeğin baktık herhangi bir özelliğine baktığımızda o özelliğinin karşısında Cenab-ı Hakk'ın isminin tecellisini görüyoruz. Bak diyorum ki onu böyle yaratabilmek için nihayetsiz bir kudrete ihtiyaç var. Nihayetsiz bir ilme. İsteyecek. İstemeden yapamaz. Bir mevcudun yaratılması için üç şey şart. İsteyecek. Gücü yetecek ve bilecek. Ya bu şimdi ben bu kelebeği yaratacağım diyecek. Nihayetsiz bir irade. Gücü de olacak. Muktedir olacak. Nihayetsiz kudret. Ha o kelebeğin A'dan Z'ye yani bütün hücrelerini, bütün şey o güzellikleri, o antenler ayaklarındaki ondan sonra her şeyiyle mükemmel kanatlarını yapacak, bilerek yapacak bir nihayetsiz bir ilme ihtiyaç vardır.
Bunu da kendi

kendin olmadığına göre, tabiat toprak yaratamadığına göre, sebepler yapamadığına göre, demek ki yaratan biri var, o da her şeyi ilmi nihayetsiz, kudreti nihayetsiz, iradesi nihayetsiz bir kudret, o da Rabbimdir, o da Allah'tır. Ondan başkası olamaz. İşte değerli dinleyiciler, bu kitabı aldık. Şirin, bu küçük kitabı aldık, okuduk ve devam ederiz ama vaktimiz bitti. Saatlerimi şu anda 10.01'i gösteriyor. Daha bunlar gibi nice şirin kitaplar var. Rabbim okumayı, anlamayı, anlatmayı, okumayı okuyamıyorsak öğrenelim. Anlayalım, anlatmaya çalışalım. Daha bunlar gibi nihayetsiz şirin kitaplar var. Kelebek şirin bir kitap ve ilahi bir kasteymiş değil mi değerli dinleyiciler? Ama okumasını bilene. Okumasını bilirse kelebekler, kelebek inşallah Konya'ya gittiğimizde diyeceğim ki yolcularımıza, hadi bakayım bu şirin kitabı okuyun. Okuyun bir şirin kitabı, bak ben bir saat anlattım bitmedi. Siz iki bir dakikada bunu, ama buradan dinleyenler onu ne yapacaklar? Hemen anlayacaklar. Kelebek şirin bir kitaptır. İlahi bir kasidedir. Rabbimin bize göndermiş olduğu kitaptır. Okumasını bilen. Okuyacağız. Sade kelebeği değil. Alın bir muhabbet kuşunu. Okuyun. Alın bir papatya çiçeğini. Alın bir lavanta çiçeğini. Okuyun. Okutun. Bilen herkese Esma-i Hüsna'yı okutuyor ya. Bir çiçek, Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini okutuyor bize. Bir kuş, bir kelebek, bir sinek, bütün Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini okutuyor bize. Okumasını bilene, görmesini bilene Allah'ı gösteriyor, Allah'ı tanıtıyor, Allah'ı tanıyoruz. Rabbim de böyle istiyor, beni tanıyın ve tanıtın diyor. Sesini işitene, bana bak, ben oku, Rabbimi tanı, yaratıcımı tanı diyor. Biz de okuyalım. Okuyalım, anlayalım onun yapı, onun ustasını ve kainatın yaratıcısını tanıyalım ve tanıtalım inşallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, programımız devam ediyor. Bu bölümde tabii ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan bahsediyorduk. İlk vahiy gelmesi Hira Dağı'nda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Hira Dağı'nda dururken Cebrail aleyhisselamın gelmesi ve vahyi ona bildirdikten sonra Hazreti Hatice validemize geliyor, anlatıyor olanları. Bir sene 38 yaşından 39 yaşına kadar garip sesler, parlak ışıklar görüyor. Ya Muhammed diyorlar. Yani gaybden sesler. Daha sonra sadık rüyalar görüyor. Sonra 39 yaşında, yani bu 39 yaşında 6 ay devam ediyor bu rüyalar. Rüyayı sadıkalar. Daha sonra 40 yaşına gelince Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tabii ki orada nübüvvetle, peygamberlikle müjdeleniyor. İlk vahiy tebliğ ediliyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama Ramazan ayının 16. gecesinde. Ve 16. gecesi geride kalıyor, 17. gecesi pazartesi Nur Dağı derin ve manalı bir sessizliğe bürünüyor. Bürünmez mi değerli dinleyiciler? O civarda her şey onunla birlikte sessiz ve sakin. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla birlikte. Kim bilir, konuşulacakları dinlemek, söylenenleri adeta duyabilmek, eşsiz mazhariyetine ermek için her şey sakin ve sessiz sakin bekliyor. Kainat bekliyor. Görev verilecek, tebliğ edilecek. İlk vahiy tebliğ edecek. Cebrail aleyhisselam heyecanlı, Cebrail aleyhisselam sevinçli, Cebrail aleyhisselam son peygamber, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme muhatap olacak. Yani acayip bir şey değil mi değerli dinleyiciler? Gecenin yarısı geçtiğinde zaman seher vaktine ayak basmıştı. Seher vaktinin işte kutsiyeti, seher vaktinin böyle bereketli, seher vaktinin çok mükemmel olmasının sebebi de vahyin seher vaktinde gelmesi, bülbüllerin öpmeye başladığı, güllerin bütün güzellikleriyle etrafa koku dağıttıkları ve Allah'ı zikredenlerin coşup sonsuz hazza eriştikleri müstesna vakit. Geçen İstanbul'a gittiğimizde Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'ni sabah namazından sonra öyle bir zikir çekildi ki adeta ruhumuz teneffüs etti. Ruhumuz başka alemlere gitti geldi. Dinleyicilerimiz belki de hepsi aynı şey, aynı görüşteydiler. İşte sabah vaktindeki bu bülbüllerin ötmesi, güllerin bütün güzelliklere etrafa koku saçması, Allah'a zikredenlerin coşup sonsuz hazza eriştikleri müstesna bir vakit. Seher, seher vakti müstesna bir vakit değerli dinleyiciler. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ilk vahiy tebliğ ediyor. Vahiy meleği Cebrail aleyhisselam en güzel bir insan suretine bürünmüş, mis gibi kokularla çevre buram buram kokmakta, yani böyle korku ve ümit arasında heyecan ve sükunat tecellileri iç içe. Ya koskoca Cebrail aleyhisselam melek bile heyecan içinde. İlk vahiy tebliğ edilecek, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Cebrail aleyhisselam son derece sevinçli, son derece huzurlu, son derece mesrur. Çünkü son Resul'le, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle ona muhatap olacak. Onunla konuşacak, görüşecek. Habibullah unvanını, İmanı, ibadeti, tefekkürü ve mücadelesiyle hak edecek olan Sultan-ı Levlak'la konuşacak. Heyecanlı Cebrail aleyhisselam, heyecan içinde konuşmayı bekliyor. Ona vahiy tebliğ edeceğiz ama anı bekliyor. Onunla yüz yüze gelecek, heyecan içinde. İşte beklenen an gelmişti. Vahiy meleği Cebrail aleyhisselama bu ıssız ve karanlık gecede, seher vaktinde, güzel bir insan suretinde etrafı ışıl ışıl nurlar saçarak göz kamaştırıcı bir aydınlıkla kainat efendisine görünür. Cenab-ı Hak öyle görüneceksin diyor Cebrail aleyhisselama. Korkutmayacaksın, üzmeyeceksin. Yani vahim meleği bu ıssız ve karanlık gecede güzel bir insan suretinde etrafı ışıl ışıl nurlar saçarak göz kamaştırıcı bir aydınlıkla kainatın efendisine, iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme görünür. Tatlı fakat gür bir seda ile, çok tatlı bir ses ama gür bir ses. Ne diyor Cebrail aleyhisselam? İkra, oku. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, kainatın efendisi, hayret ve korku sarar peygamberimizi. Hiç duymadığı bir ses, hiç duymadığı bir görüntü, görmediği bir görüntü, duymadığı bir ses, bir seda. Çok tatlı ama çok da gür. Oku, ikra. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yüreği ürperiyor. Diyor ki, ben okuma bilmem. Ma ene bi kariin. Ben okuma bilmem diye cevap verir. Hazreti Cebrail aldığı emirle kendilerini kucaklar ve sıkıp bıraktıktan sonra tekrar oku, oku der. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tabi yine ben okuma bilmem der. Ben okumayı bilmem. Hazreti Cebrail aleyhisselam ikinci kere kainatın efendisini kucaklar ve sıkıp bıraktıktan sonra yine seslenir. Tatlı bir ses ama gür bir sedayla. Oku. Bu sefer Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kainatın efendisi ben okuma bilmem dedi. Söyle o zaman ne okuyayım ben? Oku diyorsun, ne okuyayım? Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam Allah'tan aldığı ve Resulüne teslim etmeye geldiği Alak suresinin ilk ayetlerini başından sonuna kadar okur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbükel ekram. Ellezî alleme bil kalem. Allemel insane ma lem ya'lem. Sadakallahul azim. Cebrail aleyhisselam işte Allah'tan aldığı, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama teslim etmeye geldiği Alak suresinin ilk ayetlerini başından sonuna kadar okur. Sonra heyecan ve haşyetin son haddinde kainatın efendisi bizzat konuştuğu bir lisan, Arapça. Arapça lisanıyla Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın konuştuğu bir lisan. Hemen nazil olan ayetleri kelimesi kelimesine, noktası noktasına, virgülü virgülüne tekrar eder. Artık inen ayetler Allah Resulü'nün hem diline hem kalbine yerleşmiş. O andaki vazifesi sona eren Cebrail aleyhisselam birdenbire kaybolur. Kaybolur ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tedirgin bir şekilde ilahi vahye muhatap olmanın verdiği heyecan, haşiyet, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam titriyor. Allah Resulü mağaradan çıkıyor ve Mekke'ye doğru hareket ediyor. Elbette ki Mekke'ye doğru hareket ederken garip garip işler, garip şeylerle karşılaşıyor. Dağ, taş, ağaçlar Esselamu Aleyke ya Resulallah diyor. Esselamu Aleyke ya Habiballah. Esselatü Vesselamu Aleyke ya Resulallah diyor. Dağlar, taşlar, ağaçlar onu selamlıyor ve yüksek vazifesinden dolayı tebrik ediyorlar. Sen yüksek bir vazife aldın ya Muhammed. Esselatü Vesselamu Aleyke ya Resulallah. Esselamu Aleyke ya Habiballah. Sen büyük bir görev aldın. Hayırlı olsun ya Resulallah. Tebrik ediyoruz diyorlar sanki. Evine vardığında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam karşılaştığı hadisenin azameti ve haşyeti karşısında adeta konuşamaz hale gelir. Kendisini merak içinde karşılayan Hazreti Hatice validemiz radıyallahu anha ya der ki, sadece ona bir kelime söyler, beni örtünüz der. Beni örtünüz. Hazreti Hatice validemiz bu emri alınca yüzündeki başkalığı sezmesine rağmen hiçbir şey sormadan, soramıyor, cesaret gösteremiyor. Haşyet içinde, telaş içinde. Kolay mı? Cebrail aleyhisselam'a karşılaşıyor. İlk defa her şey ya Resulallah hayırlı olsun. Sanki Esselamu aleyküm ya Habiballah, Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah, dağlar, taşlar, ağaçlar, her şey Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'la konuşmaya başlıyor. Kolay mı? Kainatın efendisini şefkat ve hürmetle yatağına yatırır Hazreti Hatice validemiz ve üstünü örter. İşte Hira Dağı'na gittiğinizde umrede değerli dinleyiciler, Hira Dağı'nı bu şekilde ziyaret edelim. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam günlerce, aylarca tefekkür etmiş. Hazreti Hatice validemiz onun azını getirmiş, orada kalmış. 38, 39, 40 yaşına geldiğinde peygamberlik gelmiş. Hira'da yalnızlık arayan peygamberimiz şimdi de evinde ruh ve düşüncesiyle baş başa. Huzur, rahat, yani şey içinde. Bir müddet uyuduktan sonra uyanır. Bir nebze olsun rahata ve sükunete kavuşur. Ama Hazreti Hatice validemize başından geçenleri olduğu gibi anlatır. A'dan Z'ye her şeyi anlatır. Korkuyorum ya Hatice der. Ey Hatice, bana bir zararın gelmesinden korkuyorum. Bana bir zarar mı gelir acaba? Bana verilen bir vazife var. O vazifeyi yapamazsam ne olur ya Hatice der. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın korkusu kesin olarak ebedi devlet ve şerefli memuriyete nailiyet hususundaki, yani o görevden dolayı, vazifesini yapamamazlıktan dolayı acaba bir şey olur mu düşüncesiyle, ancak bir peygambere, hem de en şerefli peygambere ilk zevce olacak kadar yüksek bir kabiliyete sahip olan Hazreti Hatice validemiz, anlayış ve basirete sahip, her halinden son derece emniyet duyduğu, kainatın efendisinin İtminan arzusunu şu sözlerle der ki, ya Resul, ya Muhammed korkma. Hiçbir korku ve endişe duymana sebep yok. Korkma. Çünkü sen üzülme. Çünkü sen Allah senin gibi bir kulunu hiçbir zaman utandırmaz. Ben biliyorum ki sen sözün doğrusunu söylersin. Bak burada mesajlar var. Söylediğimiz zaman doğru söyleyeceğiz. Konuştuğumuz zaman yalan konuşmayacağız. Sen sözün doğrusunu söylesin, emanete riayet edersin, akrabalarına yakın alaka gösterirsin, sıla-i rahim, akrabalara yakın alaka, komşularına nazik ve müşfik davranırsın, fakirlere yardım elini uzatırsın, gariplere evinin kapısını açıp onları misafir edersin, uğradıkları felaket ve musibetlerde halka yardım edersin. Ey amcam oğlu, sebat et, korkma, üzülme. Vallahi ben senin bu ümmetinin peygamber olacağını ümit ederim. Sen bir peygamber olacağından ümit ediyorum, bir peygambersin der. Ama bütün olup bitenler elbette manasız değildi ve bir şeyler ifade ediyordu. Sorup soruşturup öğrenmek ise Hazreti Hatice'ye düşüyordu. Mübarek annemize düşüyor. Bu halden nasıl çıkacak? Bu hal nedir? Nereye kadar gidecek? Manası, hikmeti, sebebi nedir? Araştırıyor Hazreti Hatice validemiz. Kime gidebilir? Bu işlerden kim anlayabilir? Ve kime itimat edebilirdi? Hazreti Hatice validemiz uzun uzadıya düşünür ve sonunda danışacağı insanı, danışacağı adamı tespit eder. Amcası oğlu Varaka bin Nevfel. Varaka bin Nevfel oldukça yaşlanmış, saf bir Hristiyan. Gözleri görmez olmuş ama gönlü aydınlık. Tevrat'ı ve İncil'i okumuş, onlardan pek çok şey öğrenmiş. Bir ilim adamı. Hristiyan bir ilim adamı. Hazreti Hatice validemiz vakit kaybetmeden Peygamber Efendimizle birlikte amcası oğluna gider. Varaka değerli dinleyiciler, önce Resul-i Ekrem Efendimiz'i dinler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam başından geçenler her şeyin tek tek anlatır. Varaka bin Nehvel de dinler. O başından geçenler anlattıkça Varaka renkten renge girer. Efendimiz sözlerine son verince estağfurullah. Varaka haykırır, haykırır. Kuddüs, Kuddüs der. Bu gördüğün melek, sana görünen melek var ya, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür. Namus-u Ekber'dir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Merak etme ya Muhammed, sen bu ümmetin son peygamberisin. Ah ne olurdu. Yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım da sana yardım etseydim. Kavmin seni yurdumdan çıkaracaklar. Çıkaracaklar zaman da sağ olsaydım sana yardım ederdim der. Bu ifadeler hem Allah Resulü'nü hem de Hazreti Hatice'yi radıyallahu anhayı bir de bir derece rahatlatır. Rahatlarlar. Ancak Efendimizin anlamadığı, yani o anda anlayamadığı, o anda anlatmak istediği, yani Varaka bin Nevfel'in anlatmak istediği kavmi onun niçin yurdundan çıkaracak? Neden çıkaracak? Bu sualine Varaka cevap verir. Evet, seni buradan çıkaracaklardır. Çünkü senin gibi vahiy tebliğ etmiş bir kimse yoktur ki düşmanla uğramamış olsun. Her peygamberin mutlaka bir düşmanı vardır. Seni de yurdundan çıkaracaklar. Eğer senin davet gününe yetişsem bütün gücümle sana yardım ederdim der Varaka bin Nevhel. Evet işte böyle değerli dinleyiciler derken Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamla Hazreti Hatice validemiz Varaka bin Nevhel'in yanından ayrılır. Burada kalmıştık dün, daha geçenki sohbetlerimizde ben bir tekrar mahiyetini de anlatayım dedim. Sonra bir ara vahiy kesiliyor. Cebrail aleyhisselam gelmiyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam aradan çok zaman geçmeden bir hadiseyle karşı karşıya gelir. Yani vahiy kesilir. Vahiyin kesilmesi. Şimdi bu vahiyin kesilmesini elbette ki beşeri aklımızla hikmetini tam kavramayabiliriz. Acaba neden, niçin Cebrail aleyhisselam geç kalıyor veyahut da gelmiyor veyahut da gözükmüyor. Bu hadise karşısında Peygamber Efendimiz tekrar büyük bir sıkıntıya girer. Üzüntü duyar Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Öyle ki adeta dünya kendisine dar gelir. Ve bu dar dünyadan kurtulmak ister Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bu esnada tabii ki Cebrail aleyhisselam teselli için birkaç sefer kendilerine görünür. Yani ben buradayım hazır, yani ben kaybolmadım, seni takip ediyorum der gibi birkaç sefer kendilerine gözükür. Allah Resulü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tam 40 gün bu üzüntüyle karşı karşıya kalır. 40 gün Cebrail aleyhisselam gelmez, yani görünmez. İşte değerli dinleyiciler biliyorsunuz dünya nedir? Hikmet dünyasıdır, darül hikmettir, sebeplere bağlıdır. Mesela bir ağaçtan meyveyi koparırsın, bir sene beklersin. Çünkü hikmet, dünyada hikmet tecelli ediyor. Ahirette ise o ağaçtan kopardığın meyveyi anında tekrar bir meyve görürsün. O da kudret tecelli eder. Şimdi dünya hikmet yeri olduğu için onda her şey şüphesiz hikmetle cereyan eder. Aklımızın küçük terazisiyle değerli dinleyiciler bizler bazen bu gibi hadiselerin sebep ve hikmetlerini yakalarız. Bazen de yakalamamız mümkün değil. Bazı hikmetleri söyleriz, bazen de söyleyemeyiz. Bu bir şey yani dünya hikmet yeri olduğu için, ama sebep ve hikmetini bilmeyişimiz, bilmiyoruz diye elbette hadiselerin hikmetsiz cereyan ettiklerine hiçbir zaman delil olmaz. Yani biz bilmiyoruz diye bazı sebepleri yoktur diyemeyiz. İnkar edemeyiz. Hele peygamberlik gibi bir şeyi hikmet kalemiyle programlanmış bir vazifenin içine elbette hikmetsizliğinin girmesine imkan ve ihtimali yok. Biz bunu anlayamayız. Şimdi bu vahyin bir ara kesilmesinin sebebi, bir ara kesilmesi hadisesi şüphesiz birçok sebep ve hikmete dayanır değerli dinleyiciler. Fakat biz hikmetlerin hepsine vakıf olamayabiliriz. Bununla birlikte meseleye çeşitli tarzda izahlar vardır. Mesela Allah Resulü birinci görüş şöyle: İlk vahiy karşısında fazla telaş duymuş ve ruhu adeta vahyin ağırlığına sarsılmış. Mesela birinci sebep bu. Bu durumda ruhunun ve diğer latifelerinin biraz sükun bulması ve daha sonra gelecek vahye hazırlanması için bu hadise, yani vahiy kesilmiş, 40 gün Cebrail aleyhisselam gelmemiş. Birinci şekilde böyle düşünebiliriz. İkinci şekliyle Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ızdırap ve elemlere dayanmaya şimdiden Cenab-ı Hak ne yapıyor? Alıştırıyor. Çünkü en çok sıkıntı çeken bana en çok yakın olanlardır diyor Allah-u Teala Hazretleri. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ruhunu ızdırap ve elemlere dayanmaya şimdiden Rabbim ne yapıyor? Yavaş yavaş alıştırıyor. İkinci olarak da böyle düşünebiliriz. Üçüncü düşüncemiz de vahye daha fazla iştiyak duymasını istemek. Yani mesela derler ya, üst üste gelse vahye fazla iştiyak

duymaz ama ona verilirse vahye daha fazla iştiyak duyması için Cenab-ı Hak belki 40 gün Cebrail Aleyhisselam'ı göndermemiş. Tekrar değerli dinleyiciler, inşallah vahyin tekrar başlamasına buradan takip eden dinleyicilerimize söylüyorum. Takip ediyorsanız yarınki sohbetimizde vahyin tekrar gelmeye başlamasından başlayacağız. Bugünlük bu kadar diyelim. İnşallah yarınki sohbetimizi vahyin tekrar başlaması, Cebrail Aleyhisselam'ın tekrar gelmesi ve bu şekilde hizmete devam etmesi ne anlatmaya gayret edeceğiz. Evet değerli dinleyiciler, sohbetimiz bugünlük bu. İnşallah yarın tekrar ikinci sözün mütalasına, ikinci sözün sohbetine de devam edeceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberlik vahyin gelmesi, bir ara verilmesi, tekrar başlaması, buraları anlatmaya gayret edeceğiz. Bizden Radyo Nida'dan ayrılmıyorsunuz. Şimdi Temmuz ayında değerli dinleyiciler, Temmuz ayında Umre'ye gidecektik ama Ağustos'ta gidiyoruz. 11 Ağustos Temmuz ayındaki Umrecilerimiz inşallah nasip olursa 11 Ağustos'ta inşallah gidilecek. 11 Ağustos'ta gidecek olan umrecilerimiz de bir an evvel hemen pasaportlarını getirsinler. İnşallah onlarla bekliyoruz. Çaylarımızı içeriz güzel bir şekilde. Konya'ya gidiyoruz. Konya'ya gitmek isteyen dinleyicilerimiz yazsınlar. 0540-224-1073. Az önce bahsettiğim Kelebekler Vadisi'ne gideceğiz. Sadece kabirler ziyaret etmeyeceğiz. Güzel yerler ziyaret edeceğiz. Tabi gözümüze, kulağımıza, kalbimize hitap edecek. Midemize de hitap edecek. Konya'mızın etli ekmeği meşhur. İnşallah bir de sizlere orada en güzel yerde size etli ekmek, tabi herkese isteyenlere de ne yapacağız? Yedirmeye gayret edeceğiz. Konya'ya gidiyoruz. Bu hafta sonu cumartesi saat 11'de hareket edeceğiz. Konya'ya gitmek isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler. Şu anda Emir kardeşim yazıyor. 0540-224-1073 0540-224-1073 de arayabilirsiniz. Biz de radyo şu anda programdan çıktıktan sonra bizi ararsanız biz de sizin kayıtlarınızı yaptık. Kayıt yaptırmak için şöyle. İsminizi, değerli dinleyiciler, TC'nizi ve telefon numaranız ve kaç kişi gittiğinizi WhatsApp'tan göndereceksiniz. Siz bunu gönderdikten sonra isminiz, TC'niz ve telefon numaranız, kaç kişi olduğunuzu bir de yazacaksınız. Mesela Konya turu için diyeceksiniz ve bu şekilde gönderdiğinizde sizi kaydediyoruz. Biz de size ödemenizi de IBAN üzerinden veya da arabada IBAN'ınız yoksa IBAN kullanmıyorsanız ama mutlaka gelmek şartıyla gelmezseniz kul hakkı var biliyorsunuz. Kul hakkına girmeyin. Gelmeyenler en az mesela bugün Perşembe, Cuma bugünden itibaren biz gelmiyoruz deyin. Ama bundan sonra ödemeler yapıp da bundan sonra gelmezseniz ödemeniz yanar. Yani şöyle yanar. Çünkü yer biz otobüsler tutmuşuz, rehberler hazırlamışız. Onlara ödenmesi gereken ücretler vardır. Bu cihetten dolayı son güne bırakmayın. Eğer gitmek istemiyorsanız şimdiden haber verin ama yazılın. Allah'ın izniyle çok güzel bir turumuz olacak. Rehberimiz Konya'da Konya'yı iyi bilen bir rehberimiz. Buradan giderken bizler de beraber gideceğiz. Konya'ya gitmek isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler. 0540-224-1073'ten bizlere ulaşabilirsiniz değerli dinleyiciler. Ha bu arada Güneydoğu Anadolu gezimiz olacak. 7 gece 8 gün. Onu da programını, reklamını duyacaksınız. Gezip geleceğiz inşallah.

hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dar

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ey benzeri ve dengi olmayan Allah'ım, kusurumuzu ve hatalarımızı bağışla. Bizi cennetine La ilahe illallah diyerek girenlerden eyle. Amin.
8: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
9: Sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. Müslim, Zikir ve Dua 35.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, bilmediklerini öğrenmek için evvela bildiklerinle amel etmelisin.

Ana Hazretleri Mesnevi'de şöyle buyuruyor: İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur, ötekinden zehir.

Yaptığınız gıybetin kefareti olarak gıybetini ettiğiniz kişiden istifarda bulununuz. Abdurrahman-ı Tahi Hazretleri.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni faydasını göreceğim ilimle nasiplendir. Hakim Deavat 1879.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ya ilahel alemin ve ya ekremel ekremin, yardımına pek muhtaç bu aciz kullarını da cennetindeki en yüksek derecelere nail eyle. Yüceler yücesi Allah'ım, senin o engin lütuf ve kereminden, başlangıcı ve sonuçları itibariyle içi de dışı da güzel olan en kapsamlı hayırları istiyoruz. Bu hayırları bize nasip eyle. Allah'ım, kulaklarımıza bereket ihsan eyle. En güzel sözleri duyalım. Gözlerimize bereket ihsan eyle. Görmenin hakkını verelim. Ruhlarımızı mübarek kıl. Yaratılışlarımızı, ahlakımızı, hayatımızı, bütün amellerimizi ve vefatımızı güzelleştir, bereketlendir ve çok büyük hayırlara vesile eyle. Eksik ve kusurlarıyla beraber hasenatımızı kabul buyur ve lütuflarına en çok muhtaç olan bu biçare kullarını cennette en yüksek makamlarla sevindir Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: hele yarın, hele öbür gün diye vaat eder, Hakk'a dönmeyi erteler, durursun ya, işte bu bekleyiş mahşerdeki beklemendir. Vay sana!

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, amelsiz ilim deliliktir, ilimsiz amel de hiçliktir.

Rabbim, bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek, cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende vardır. Allah'ım, şimdiye dek işlediğim ve bundan sonra işleyeceğim açık ve gizli kusurlarımı bağışla. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da. Senin her şeye gücün yeter.''

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073, 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Sizler için en güzelini söylüyor, Mesut en Yavaş'ın güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.
9: Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, hepinizi sevgi, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Bir programda tekrar sizlerle birlikteyiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin efendisi, ademlerin efendisi aleyhissalatu vesselam efendimize de sınırsız sayıda salatu selam gönderiyoruz. Rabbim bizi onun nurlu yolundan, özel yolundan, güzel yolundan ayırmasın. Evladu yanımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu, aile efradımızı, dostlarımızı, sevdiklerimizi hep beraber bu güzel Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize miras bıraktığı sırat-ı müstakim yolu üzerinde bulunabilmeyi, bu alanda meşgul olabilmeyi nasip eylesin efendim. Evet, Muharrem ayının efendim bugün 10. günündeyiz. Elhamdülillah. Hicri yıl olarak aşure günü olarak bilinen aşere zaten 10 demek. Muharrem ayının 10. gününe gelen bugünün ehemmiyetini, özelliğini ve güzelliğini geçenki programımızda aktarmaya çalışmıştık. Yine aynı minhalde yine bu güzel günlerin, hicri yılın, Muharrem ayının özelliklerinden ve güzelliklerinden bahsetmeye çalışacağız. Büyüklerimizin bizlere bıraktığı miras, o güzel sohbet ve muhabbetlerden, Allah dostlarının, Sadat-ı Kiram Kibar Evliya Allah'ın tavsiyelerinden, bugün yapılması gereken ibadet ve taatlerden, davranışlardan, örnek alabileceğimiz şahsiyetlerin hayat hikayelerinden derlediğimiz efendim sohbet ve muhabbetle, ilahilerle, kasideler ile, geçen hafta söylemiştim, bugünün önemli günlerinden bir tanesi, içimizi acıtan, içimizi yakan, içimizi burkan Kerbela hadisesi de ne yazık ki işte bugünlerde cereyan etmiş idi. Bununla ilgili de ilahi var, bildiğiniz gibi o ilahimizi de sizlere sesleneceğimi söylemiştim. Biraz programımızı ilerletelim. Ortalara doğru Allah'ın izniyle, bu ilahiyle de ne yapalım? Şehitlerimizi, Kerbela şehitlerimizi, İmam Hüseyin Efendimiz'i, cennet gençlerinin efendisi, Peygamber Efendimiz'in can paresi, torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindeki 72 kişi şehadet şerbetini içen o büyüklerimizi rahmetle ve minnetle anmış olalım. Evet, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Hamd ederiz, şükrederiz, ondan yardım dileriz, ona inanırız. Yalnız ona gönlümüzü açarız. Ya Rabbi, bizim kalplerimizi imanla, ihlasla, ibadetle nurlandır, bizi salih kullarından eyle diyerek niyazımızı yaparak başlayalım sohbetimize ve muhabbetimize. Bugün tabi bütün dünyada hicri takvim anlamında kullanılan mübarek Muharrem ayının 10. günü. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde ve Kur'an-ı Kerim'de özel olarak zikredilen günlerdeyiz. Bugünlerde yapılacak olan ibadet ve taatler, bugünlerde yapılacak olan istiğfar ve tövbeler, pişmanlıklar, bugünlerde yapılan hayır ve hasenatlar, bugünlerde yapılan iyilikler, güzellikler, hoşluklar, bugünlerde yapılan küskünlüklere ara vermeler, kırgınlıkları ortadan kaldırmalar çok önem arz ediyor. Evet, Tevbe suresinin 36 ve 37. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz mealen şöyle buyurmakta: şüphesiz sayılı aylar vardır, Allah katında takvim olarak belirlenmişlerdir. Bunlardan 4 ay mukaddestir. İşte doğru din budur. O aylarda kendinize zulmetmeyiniz. Evet, işte o dört mukaddes aylardan bir tanesi içinde bulunduğumuz Muharrem ayıdır. Muharrem, haram kılınan, yasaklanan. Harrem, Muharrem'in M'sini kaldırdığımız zaman harem, değil mi? Mim harfi Arapçadan bahsediyoruz. Türkçe'de de M'yi, Mu'yu kaldırsak Muharrem'i harem, haram, haram aylar, yasaklanan anlamına gelir. Yani ne yasaklanmıştır? Savaşlar, zulümler, insanlara zarar verilecek her türlü davranışlardan kaçınılması gereken özel günlerden bir tanesi. Bu günler, bu ay. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Muharrem ayı Allah'ın ayıdır. Onu haram kıldığı diğer aylardan üstün kıldığı bir aydır diyerek de muteber olan hadis kitaplarımızda Tirmizi'de 39. ayet olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu günlerde, bu aylarda yapılan dediğimiz gibi hayırların sevabı fazla fazla, kat kat kayda geçiyor. Bu ayda yapılan ibadetler duaların kabulünü hızlandırıyor. Onun için bu güzel günlerin kıymetini, kadrini bilmek, ona göre gözyaşı dökmek, pişmanlığımızı dile getirmek, Cenab-ı Hakk'a gönlümüzü açmak, ya Rabbi yaptığımız hatalarımız, kusurlarımız, isyanlarımız, nisyanlarımız, hatalarımız, affa muhtaç davranışlarımız vardır, var. Biliyoruz. Kim biliyor? En önce kendimiz biliyoruz. İşte bu güzel günlerin yüzü su hürmetine bizi de affettiğin kulların arasına katıver. Tövbelerimizi kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Kalplerimizi temizle, arındır. Her türlü kötülüklerden, isyandan, nisyandan, kötü düşünceden, hasetten, kibirden, gururdan bizleri uzak eyle. Bu güzel günlerin yüzü su hürmetine diyerek dualarımızı bugün biraz daha fazlalaştırırsak, büyüklerin tavsiyelerine uymuş olur ve Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmış oluruz inşallah. Çünkü bugün de birçok hadisenin cereyan ettiğini hepimiz biliyoruz. Bugünlerde sohbetlerde, muhabbetlerde, cami hutbelerinde, cami vaazlarında, radyo programlarında dini temalı sohbet ve muhabbetlerde bugünlerin güzellikleri aktarılmakta. Biz de oradan dersler çıkarmaktayız. Yıllardır bu yapılabilen bir sohbettir. Ama güzel olan şeyi tekrar etmek yine güzeldir. Sevdiğimiz bir şeyi tekrarını yapmak güzeldir. Sevdiğimiz yiyecekleri yediğimiz zaman nasıl zevk almaya devam ediyorsak, çayı mesela hiç bırakabiliyor muyuz? Çay içmeden durabiliyor muyuz? Efendim, veya kahvemizi yudumlarken hiç bıkkınlık yaşıyor muyuz? Yaşamıyoruz. Neden? Çünkü helal dairede keyif alıyoruz elhamdülillah. Allah helal dairede keyif alanlardan eylesin hepimizi. Çünkü helal dairedeki güzellikler keyif olarak, mutluluk olarak insana yeter, artar bile. Evet. Muharrem ayının 10. günü bugün, Aşure günü. Dediğimiz gibi tarih boyunca birçok olayların tezahür ettiği, yaşandığı, Allah'ın kullarına, bizlere rahmet ve lütuflarını sunduğu mübarek günlerden bir tanesi. Peygamber Efendimizin dilinden bugünlerde olanları hep beraber dinleyeceğiz. Ama size bir ilahi armağan edeyim kendi sesimden. bugün Allah için ne yaptın diyor. Cengiz Numanoğlu üstadımız yazmış. Kemal Taşçeşme hocamız besteledi. Acizane ben de kardeşiniz olarak, abiniz olarak efendim bu ilahiyi okumuştum. 2005 yılındaki ikinci ilahi, o zaman kasetler vardı. Kaset ve CD'ye okumuştum. Oradan size armağan ediyorum. Bugün Allah için ne yaptın diyor ilahide. Sözleri dikkatli bir şekilde dinleyelim. Bakalım neler söylemiş şair.

0: Ağlamanın en güzeli ve iyisi, İslam'a uygun olmayan amellerle geçirilen ömür için ağlamaktır. Ahmet bin Ebul Havari rahmetullahi aleyh. Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu tasavvuftan esintiler devam ediyor.
1: Evet, ilahimizde Cengiz Numanoğlu, Allah rahmet eylesin, kıymetli büyüğümüz, asker emeklisi, kurmay, albay ve hakikaten şiirleriyle gönül dünyamızı aydınlatan bir büyüğümüzdür. Tavsiye ediyorum kıymetli kardeşlerimiz, artık teknoloji elimizde, Cengiz Numanoğlu şiirleri diye yazarsanız sosyal medya hesaplarınızdan o müthiş eserleri dinleyebilirsiniz. Cengiz abinin şiirleri olan bir kitaptır. Biz oradan alıp beste yaparak albümlerimizde kendi müsaadesiyle yaşarken çok eseri bestelendi ve okuduk. Zaman zaman dinliyorsunuz zaten bizim radyomuzda ve başka yerlerde. Efendim, bu güzel eserler mana itibariyle bizlere çok şey ifade ediyor. Bakın, diyor ki, seher vakti kalkıp vecde daldın mı? Nurlar dağılırken payın aldın mı? Hak aşkıyla kalbi şahit kıldın mı? De ki, Allah için ne yaptın bugün? Bir akraba sorup soruşturdun mu? Gafleti gayretle yarıştırdın mı? Alnını secdeyle barıştırdın mı? De ki, Allah için ne yaptın bugün? Alnını secdeyle barıştırdın mı, diyor Cengiz abi. Alınlar küs mü acaba bu sözü söylerken? Akrabalarımızla olan ziyaretlerimizi eksik mi yapıyoruz? Geceleri kalkıp ibadet ve taat noktasında, sıkıntılarımızı dillendirme noktasında ne kadar başarılıyız? Evet, bu eserler aslında bize çok şeyi öğretiyor. Saatlerce üzerinde konuşabileceğimiz konuları, ipuçlarını bize veriyor. Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine, diyor. Bakın, kalbini öyle bir sağlam bir yere bağla ki, kalbini öyle bir sabit tut ki, öyle güzel yerlerde bulundur ki, yarın kıyamet gününde yargı derdine düşme. Seni kurtaracak efendim insanlar, hani yargı, avukat değil mi, bir insan dünyada bir derdi olduğu zaman, mahkemede olduğu zaman kendini ifade etmesi için muhakkak hukuk anlamında bu konuda yetkili birisiyle hareket ediyor. Ama diyor, sen kalbini öyle güzel yerlerde bulundur, kalbinden öyle güzel şeyler geçir ki yarın huzur-u mahşerde Allah'a gönlünü açtığın zaman pişmanlık duyabileceğin, keşke yapmasaydım, keşke etmeseydim, keşke söylemeseydim, keşke şöyle şu icraatlarda bulunmasaydım, keşke şu ortamlarda durmasaydım, keşke hareketlerime, tavır ve davranışlarıma dikkat etseydim, Allah'ın emirleri doğrultusunda hayatımı yaşasaydım, insanları kayırmasaydım, adil davransaydım, Allah'ın emirlerine uygun yaşasaydım, giyinseydim, kuşansaydım, insanları günaha sokacak davranışlardan uzak dursaydım dememek için işte sana fırsat bugünler, diyor. Evet, bugünler. Peygamber Efendimiz sahabesiyle sohbet ederken şöyle buyurdu: ey kardeşlerim, bugün var ya, işte bugün Muharrem'in onu, Allah Celle Celaluhu Adem aleyhisselamın tövbesini bugün kabul etti. Demek ki bugünün bir özelliği var. Diğer günlerden farklı, Adem aleyhisselamın tövbesinin kabul olduğu bir gün ise, o zaman bugün diyor biz de tövbe ve istiğfar edelim ve çoğaltalım. Oturalım ya Rabbi, kendi hayatımızı bir gözden geçirelim. Tövbe ve istiğfar edelim. Verilen mesaj bu. Nuh aleyhisselamın gemisini bugün karaya oturttu. Peygamber Efendimiz söylüyor, bakın geçmişteki yaşanan diğer peygamberlerin yaşadıklarını, değil mi, geçmiş dönemde Peygamber Efendimiz'den önceki ümmetlerde neler neler yaşandı, değil mi? İslam tarihine baktığımız zaman Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene yaşaması, sıkıntılardan kurtulması, Cudi Dağı'na gemisinin karaya oturması diyor, bugündür Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Devam ediyor. İbrahim aleyhisselamın ateşe atılması ve ateşten kurtulması, o da bugün diyor. Tarihten tekerrür edenler. Evet, peygamberlerin sıkıntılı dönemlerinden kurtuluşa ermelerinin vesile olduğu gün, Muharrem ayının 10. günü. Musa aleyhisselamı Firavun'un zulmünden bugün kurtardı buyuruyor. Yunus aleyhisselamı balığın karnından bugün çıkardığını yine Peygamber Efendimiz ifade ediyor. İbn-i Mace isimli hadisi şeriflerde. Yani bugünün kıymetini bize anlatıyor. Her gün kıymetli aslında ama bugün, bugünler biraz daha önemli günler. Biraz daha dikkat edilmesi gereken günler. Tövbe ve istiğfarların biraz daha yoğunlaşıp kabul olabileceği günler. Buraya dikkat çekiliyor. Aşure gününün ne kadar bereketli bir gün olduğunu bugüne dikkat çekerek söylüyor. Rabbimizin bizi bağışlamak için, affetmek için sebepler yarattığını dillendiriyor. Affetmek için sebep arıyor. Yani bir kardeşimizle, dostumuzla dargınlık yaşarız ama bekleriz ki oradan bir işaret gelsin de, bir arasın da, bir alo desin de, bir merhaba desin de biz eski günlerimize geri dönelim. Birbirimizi affedelim. Ufak tefek şeyler için kırgınlıklara, küskünlüklere ne gerek var? Böyle bir beklenti içinde olur. Sevenler böyledir. Ama menfaate dayalı ilişkiler tam tersi olur. O zaten kendini de gösterir. Dünyevi meseleler için, ufak tefek meseleler için birbirini kırmanın, incitmenin ne anlamı var diyerek de düşünmeden edemiyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan'dan sonra muhterem annelerimizden öğrendiğimiz bilgiye göre en fazla orucu bu ayda tuttuğunu biliyoruz. Neden? Fazileti, bereketi daha çok. Oruç bizden önceki ümmetlerde de olan bir ibadet ya. Nereden anlıyoruz? Bakara suresinin 183. ayeti kerimesinde, ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki sakınırsınız, çekinirsiniz. Allah'tan bu anlamda ittika edersiniz. Ayet-i kerimesi orucun insan hayatına ne kadar etki ettiğini, İnsanın dünya karşısındaki, dünyevi işler karşısındaki her türlü sıkıntılarda siper olduğunu bize ifade eden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri ışığında bunu da çok iyi anlıyoruz. Peygamber Efendimiz bugünlerde oruç tutmayı çok severdi. Annelerimizden gelen hadislerde böyle. İnşallah diyor Peygamber Efendimiz, bugünlerde tutulan oruçlar geçmiş günahları bağışlar. İbn-i Mace'de Aşure günü oruç tutmanın sevabı bir yıl oruç tutmaya denktir buyuruluyor yine hadis kitaplarımızda. Hazreti Ayşe annemizden rivayetle Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muharrem ayını oruçlu geçirirdi. Özellikle Aşure gününü mutlaka oruç tutardı diyor Buhari'de. Oruç bölümü, savun bölümü 43. hadisi şerifte. Evet. Bu güzel günlerde inşallah Rabbim yaptığımız ibadet ve taatleri kabul eylesin. Oruç tutama gücü, yaşlılık olur, hastalık olur, efendim sıkıntı olabilir, emzikli anneler olur, hamileler olur, kardeşlerimiz olabilir. Bunlar da üzülmesin. Cenab-ı Hak bunun mükafatını da niyetimiz halis olduğu için inşallah bizlere bunun faziletini ve bereketini verecektir. Yeter ki bizler aynı samimiyet ve ihlas içerisinde bulunalım. Evet, bu günlerde, bu gecelerde daha başka neler yapabiliriz? Onları da konuşacağız. Ama dediğimiz gibi programın başında da, bugün Irak'ta Kerbela şehrinde Hüseyin Efendimizin, Hazreti Hüseyin'in ve yanındakilerin başına gelen olayda yüreklerimizi yakıyor demiştik. Tabii bu konuda da söylenecek çok fazla bir şey yok. Allah şehitlerimize, Kerbela şehitlerine ve yine vatan millet için şehit olan bütün askerlerimize, polisimize, korucularımıza, gençlerimize, vatan millet uğruna hayatlarını kaybeden gençlerimize de rahmet diliyoruz bu güzel günde. Ve Allah gani gani rahmet eylesin. O Kerbela şehitlerini anlatan ilahiyi size okuyacağım demiştim. Onu okuyalım, sonra yine devam ederiz efendim konuşmalarımıza.

Evet efendim, maalesef böyle bir olayda cereyan etti. Bu da tarihi bir gerçektir. Bunu da inkar etmemiz mümkün değil. Evet, çok fazla daha üzerinde durmadan rahmetli analım. Evet, tabii bu güzel günlerde ve bugün de büyüklerimizin tavsiyelerine şöyle bakıyoruz. Namazımızı, tabii 5 vakit namazı kılmak ve gece namazı kılmak, bu gece teheccüd namazı. Teheccüd namazı çok faziletli ve çok bereketli bir namaz. Gece namazını devam edenlerin kazançlarını, onların kazandığı kıymetleri aslında bu namaza devam eden büyüklerimize, kardeşlerimize sormak lazım. Onlar bize çok güzel şeyler anlatacaklardır. İnşallah Allah hepimize nasip eylesin. Yani iki rekattan başlayarak 2, 4, 6, 8, 10, 12'ye kadar teheccüd namazının kılındığını biliyoruz. Yani ben bazı büyüklerimden şunu da duymuştum. Tabii yazın biraz daha geç oluyor vakit ya. 12 biri buluyor yatmalarımız. Bir abimiz demişti ki aslında gece kalkıp, yani uyuyup uyanmak en makbulü bu işin. Namazı kılmak için sıcak yatağını, ortamı terk edip Allah için kılınan namazın derecesini nasıl anlatabiliriz? Bazen diyor işte uykuya dalıp da kılamamaktansa yatman önce ben diyor iki rekat Allah'ım senin rızan için gece namazı kılmaya niyet ettim diyerek böyle 2-4 neyse sayısı sizce malum olan, bilinen, takdir edilen namazı kılar. Öyle yatarım, uyanırsam ne ala, uyanmazsam da en azından gönlüm hoş oluyor demişti. Güzel bir şey aslında, yapabilene ne mutlu. Evet, Kur'an-ı Kerim okumak bu gece, bugünlerde önemli. Ama her zaman söylüyorum, yıllardır söylerim, Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra ne kadar okudunuz? Bir sayfa. Ne kadar okudun? Yarım sayfa. Nereye okudun? Tebareke. Nereye okudun? Amme. İhlas surelerini okudum. Yanından da manasını, bak Türkçe okunuşunu demiyorum, manasını Cenab-ı Hak ne demiş? O bizim anladığımız dilde ki manayı okumamız çok güzel olacaktır, çok bereketli olacaktır. Rabbimiz ne demiş bize o Kur'an-ı Kerim'de? Şimdi camilerde, çoğu camide bunu görüyoruz. Yeni başlatıldı. Yeni sayılır. Yani belki bazı camilerdeki hoca arkadaşlarımız yapanlar vardı. Ama büyük camilerde, mesela geçen Ulu Cami'de, efendim Muradiye Camisi'nde, Orhan Camii'de imam arkadaşlarımız, hoca kardeşlerimiz namazdan sonra Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra Türkçesinin de manasını veriyorlar. Ne güzel. Hoca ne güzel okudu. Ne güzel sesle okudu. Ne makam yaptı. Çok müthiş kıraati var. Çok güzel. Ne dedi Rabbimiz? Heh, onu da yanında verdiği zaman Aliyyül Ala deriz ya. Çok güzel olur. Kendimiz evde okuduğumuz zaman da Türkçe mahalli Kur'an-ı Kerimler var. Onu Türkçesinden de okumak bize fayda sağlayacaktır. Efendim, tabii bugün başka ne yapmak lazım? Tövbe, istiğfar. Bakın bugün çok önemli, tövbeler kabul olduğu gün. Demek ki bir önemi var. Bir zamanı var, zemini var. Her işin bir kıvamı var ya. Bugün tövbe etmek, pişmanlık duymak. İnşallah o tövbe ettiğimiz şeyleri de bundan sonra yapmamaya çalışmak Allah'ın izniyle kabulüne şayandır.
tövbe et, pişmanlık duyup istiğfarla devam etmek. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim ve tövbe iley. Kısacası, ya Rabbi pişmanım ben. İnşallah bir daha yapmamak azmi ve gayretini istiyorum senden. Bana kolaylık kıl, bana kolay eyle. Beni iyilerle haşreyle, iyi dostlarla beni cem eyle. Onlarla birlikte beni hayatımı idam ettirmeme kolaylıklar göster. İyi insanları benim karşıma çıkar. Evet, bugün yapılabilecek güzel işlerden. Bugün sadaka vermek, az da olsa, çok da olsa sadakalarımızı vermek. Biriken zekatlarımız varsa, ihmal ettiğimiz zekatlardan da pay verebilmek. Sadaka ile etrafımızdaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi görmek. Ve elimizi ve gönlümüzü açmak, dua etmek, Allah'tan istemek, Allah'a yönelmek. İnşallah Rabbim bizleri bu güzel günlerin kıymetini ve kadrini bilenlerden eylesin. Bu günlerde çok ihmal ettiğimiz belki kardeşlik, akrabalık duygularını, kardeşlik bağlarını güçlendirmek. Onun için değil mi böyle bugün de aşure tatlısı yapıp komşulara, eşe, dosta, bu ne demek bu aslında? Bu bir sevginin tezahürü değil mi? Komşuluğun gerektirdiği bir şey değil mi? İyilik yapmak, bu da bir sadakadır. Aşure pişirip aşure dağıtmak. Şimdi aşure programları başladı. Camilerimizde cemaat kendi arasında da yapıyor bunu. İlla birilerinin yapmasına gerek yok. Kendi aralarında imece usulü. Bugün ikindi namazında Emir Sultan Camisi'nde ikindiden sonra kıymetli iş adamı kardeşlerimiz mesela aşure verecek. Yarın Emir Sultan Camisi'nde, yarın yine Büyükşehir Belediyesi'nin vereceği cumadan sonra hem orada sohbet ve muhabbet olacak. Bugünün ehemmiyeti anlatılacak. Çok kıymetli üstadlarımız gelecek. Yarın cuma namazında da Emir Sultan'da vakti olan kardeşlerimiz, müsait olanlar Emir Sultan Meydanı'ndaki bu programa katılmaları güzel olur diye düşünüyoruz. Bugün ikindiden sonra yine Emir Sultan Camisi'nde var ama yarınki Büyükşehir Belediyesi'nin. Yarın cumadan sonra İvaspaşa Camisi'nde arkadaşlarımız aşure dağıtacaklar ve belediyenin programları var. Belki 15-20 yerde belediyenin sitesine girerek oradan bakabilirsiniz. İlçeler dahil aşure programlarını takip edebilirsiniz. Dediğimiz gibi aşure yemeği, aşure tatlısı daha doğrusu ikram edilerek de bu köprüler aslında kurulabiliyor. Ne güzel bu vesileler. Örf ve adetlerimiz, geleneklerimiz, efendim unutulmaz güzellikler. İnşallah Rabbim daim eylesin. Evet, Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin diyor. Yine kendi eserimi size dinletiyorum. Kendi programım olduğu için burada kendi ilahilerimi yayınlamak daha hoş geliyor bana, değil mi? Gün içerisinde de zaman zaman dinliyorsunuz ama tabii kendi eserlerimi anlatmak da hoş oluyor. Şimdi yine Cengiz abimizin güzel bir eseri. Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin diyor. Neyi soracağız Kur'an-ı Kerim'e? Nasıl olmamız gerektiğini soracağız. Nasıl insan olunur? Nasıl Müslüman olunur? Dinliyoruz bakalım sözleri.

0: Allah'ım, kalbimi aydınlık kıl. Lisanımı, kulağımı, gözümü, ardımı, önümü, üstümü, altımı aydınlık eyle. Allah'ım, nurumu büyüt. Ey hay ve kayyum olan, sadece senden yardım isterim. Hayatımı düzelt. Gözümü açıp kapayıncaya kadar bile beni nefsimle baş başa bırakma.
1: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.

Evet, Kur'an-ı Kerim başucu kitabımız ve müracaat edeceğimiz en önemli Rabbimizin bize gönderdiği yüce kitabımız, Peygamber Efendimizin vasıtasıyla bize ulaşan. Dolayısıyla kalbimizin bağlantısı buradan yol alacak. Öyle bir bağlantı ki, çünkü diyor ki kalpler hiçbir şeyle tatmin olmaz, mutlu olamaz. Kalbin mutmain olabilmesi için bütün dünyayı bile verseniz, görüyoruz toplumda

ortamların içerisinde olur muydu? Olmazdı. Her şey tam gibi gözüken insanlara bakıyorsunuz. Efendim, bir eksiklik var. İnsanlarda stres var, insanlarda depresyon var, anksiyete var, panik atak var, var oğlu var, bir sürü fiziksel hastalıklar var. Diyor ki büyükler, bunların hepsinde yatan temel sebep öfke, stres, kin, haset, hırs, hep benim olsun, hep benim yanımda dursun, sadece bende olsun düşüncesi. İnsan işte böyle ne yapıyor? Doymak bilmeyen nefis mutsuzluğa götürüyor. Onun için kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine, sen kendi yargıcın ol da kendine, diyor şair. Müslümanlar girmiş 73 yola, kimi gider sağa, kimi gider sola, Allah'a giden yol hangisi ola, Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Kimi zengin ama gönlü fukara, bak kimi zengin ama kalbi fakir diyor. Kimi zengin ama gönlü fukara, olmuş sanki haşa kıblesi para. Ne yapar insanı şirk denen yara, Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Ya Kur'an-ı Kerim aslında bize her şeyi anlatıyor, söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında açıklamalarını görüyoruz. Onun hayatı Kur'an-ı Kerim'in yaşandığı bir hayat biçimi olduğunu görüyoruz. Ve Peygamberimizin hayatını çok iyi okumamız, incelememiz gerekiyor ki onu, Peygamberimizin hayatını zaten araştırdığımız, tetkik ettiğimiz, okuduğumuz, incelediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'in hayat bulması, vücut bulması olarak görüyoruz. İnşallah Rabbim bizleri Rabbimize, hakiki manada kul Peygamber Efendimiz'e ümmet olan bahtiyarlardan eylesin. Bugünlerde tabii kalplerimizi Allah'a yöneltmek, günahlarımızdan samimiyetle tevbe etmek, birbirimizle olan ilişkilerimizi düzenlemek, kırgınlıklar, küskünlükler, kavgalar, gürültüleri bir tarafa bırakmalar, sıla-i rahim yapmak, akrabaları arayıp sormadığımız akrabalarımıza efendim en azından telefonlar, mesajlar yoluyla ulaşmak, efendim mazlumlara yardım etmek, fakir fukaranın kardeşlerimizin, sokağımızdaki, mahallemizdeki ihtiyaç sahipleri kardeşlerimize el uzatmak, toplumun huzuru için, mutluluğu için, kardeşlik için çalışmak ve geçmiş, ahirete göç etmiş yakınlarımızı unutmamak, onlara fatihalar göndermek ve bizden sonraki nesilden de aynı şeyleri bekleyebilmek için bizim bunları yapmamız gerektiğini bilmek. İnşallah Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu hafta sonu Konya gezisi için kardeşlerimiz sizlerden gelen talepleri değerlendirmeye devam ediyorlar. Bu vesileyle bu dikkati de çekmiş olalım. Ağustos'taki umre kayıtları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Kardeşlerimize de bunu duyurmuş olalım. Sevgi ve muhabbet içerisinde inşallah bir başka programda tekrar sizlerle görüşmeyi murat ediyoruz, ümit ediyoruz. Allah sağlık, sıhhat, afiyet verirse yine bu mikrofonlardan, Radyo Nida stüdyolarından sizlerle hasbelkader, dilimizin döndüğü kadar sohbet ve muhabbetimize devam etmeyi inşallah Rabbim nasip eylesin. Selametle kalın. Günümüz hayır olsun. Aşure günümüz bereketli olsun. Günahlarımız affolsun. Evlerimiz huzur ve saadet ve mutluluk dolsun. Evlatlarımız, gelecek neslimiz de İslam'ın hadimi olsun efendim. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

aralarında yaşayabileceğin samimi arkadaşlar edin. Çünkü onlar iyi günlerde gönül şenliği, kötü günlerde yardımcıdırlar. Hazreti Ömer.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra devazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

Umid, canlı bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren. Ey kullarını öldüren, canlarını alan, ölümü yaratıp kullarına ölüm acısını tattıran Mümit Allah'ım. Nefsimin arzu ve isteklerini, maddi ve manevi düşmanlarımı acilen öldürüp helak eyle. El-Hay, diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi olan, ey daima diri olan, gerçek olarak yaşayan, sonsuz hayat sahibi Hay Allah'ım, ölü kalbimi zikrinle dirilt. El-Kayyum, gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan, ey bütün varlıkları, gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan Kayyum Allah'ım, sırlarımı muhafaza ederek huzuruna ulaştır. El-Vacid, istediğini istediği vakit bulan, ey hazinelerinde hiçbir şey eksilmeyen, dilediğini dilediği vakit bulan Vacid Allah'ım, nurlarını bana göster ve beni sevindirecek şeyler ihdas eyle. El-Macid, kadri ve şanı büyük, müsamahası bol olan. Ey şan ve şeref sahibi, şan ve şerefi akılların alamayacağı kadar muhteşem Macid Allah'ım, sen bana işlerinde yardımcı ve vekil ol. El-Vahed, tek, zatında, sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde ortağı ve benzeri olmayan. Ey tek olan, zatında, uluhiyet sıfatlarında ve yaptığı işlerinde tek, vahid Allah'ım. Es-Samed, her şey ona muhtaç, fakat o hiçbir şeye muhtaç olmayan. Ey bütün mahlukatın başvurduğu tek merci, kendisi ise hiçbir ihtiyaç ve talebi olmayan Samed Allah'ım. El-Kadir, istediğini istediği gibi yaratmaya muktedir olan. Ey Kadir-i Mutlak, hiçbir mahlukatın gücü yetmeyecek şeyleri ve imkanları var edip yerine getiren Kadir Allah'ım, düşmanlarımızı helak ederek yok eyle. El-Muktedir, kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden. Ey iktidar sahibi, her şeyi üzerinde istediğini yapma kuvvet ve kudretine sahip Muktedir Allah'ım, bizi kıskanan kimselere bela ve musibet takdir et. El-Mukaddim, istediğini öne getiren, öne alan. Ey dilediğini öne geçiren, istediğini ileri alan Mukaddim Allah'ım, sırlarımı yücelterek öne al.

0: Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerine vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Radyo Nida ailesi olarak Mevlana diyarı Konya'ya gidiyoruz. Hazreti Mevlana'nın huzur dolu atmosferi, tarihi camiler, kültürel miras ve unutulmaz bir tur programı sizleri bekliyor. Başlıca ziyaret edilecek yerler: Panorama Konya Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Türbesi, Şems-i Tebrizi Camii ve Türbesi, Alaaddin Camii, Kelebekler Vadisi, Sille Antik Kenti, Meram Bağları, Tavus Baba Türbesi ve Camii, Ateşbaz Veli Türbesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet.
7: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Ey gecenin ve gündüzün sahibi Allah'ım! Sen her şeye gücü yetensin. Şükürlerimizi kabul eyle. Kusurlarımızı affet. Bizi dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba uğramaktan koru. Amin.

0: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hadâna lihâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد ve ala Ali Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. El evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel batinu Allah. Hayrihi ve şerrihi min Allah. Men kâme fî kalbihi Allah, femu'inuhu ve nâsiruhu fittâreyni Allah. Subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel alîmul hakîm. Subhâneke lâ fehme lenâ illâ mâ fehemtenâ inneke entel cevâdül kerîm. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, gönüllerimizi nuru Kur'an ile, nuru tevhid, muhabbeti Muhammedi ile tezyin eyleyip bizleri mahbubundan ayırma Ya Rab. Ruhumuzu ruhu serveri ile alem ile aşina eyle Ya Rab. Gözümüzden gaflet perdesini kaldır Ya Rab. Gönlümüzden günah sevgisini ihraç eyle Ya Rab. Bizlere gören göz nasip eyle. Sezen öz nasip eyle. Kulaklarımızdan gaflet pamuğumuzu çıkar Ya Rab. Hak kelamını bizlere duyur Ya Rab. Daima kalplerimizi ilham-ı Rabbaniyeni havale eyle Ya Rab. Akıl nimetini, tefekkür kabiliyetini ihsan eyle Ya Rab. Bizleri tevazu, haya, merhamet, şefkat, mürüvvet sahibi eyle Ya Rab. Varlıkta ve darlıkta seni zikredenlerden eyle Ya Rab. Doğruluktan ayırma Ya Rab. Sırat-ı müstakimle sabit-i kadem eyle Ya Rab. Sen istediğini hidayete, sevmediklerini delalete iletirsin. Senin dediğin olur, dilediğin yerini bulur. Bizleri dalalette bırakma Ya Rab. Daima rızayı şerifin olan amellerde bizleri hadim eyle Ya Rab. Kusurlarımızı affeyle Ya Rab. Kabahatlarımızı setreyle Ya Rab. Allah'ım, 104 kitabın hakkı için, Zat-ı İzzet'in hakkı için, Sidret-i Mualla, Kürsi, Cennet-i Tuğba hakkı için, Sırr-ı Kur'an, Nur-u Azam, Sure-i İmran için, Hüsnü Veçhi Yusuf-u Kenan için, Kavs-u Geylan, Mezheb-i Numan için, Tab-ı Seher gözlerine uyku girmeyen, senin aşkınla yanan gözler hakkı için, ciğerleri püryan, yolunda kaim kul için, Hazretine varan yol için, ruyu Habib-i Ekrem için, bizleri şu sohbet halkasından boş çevirme ya Rab. Tevfikin ile bizleri buraya cem ettiğin gibi, yarın yevmi kıyamette, o dehşetli günde, cemi enbiya dizler üzerine çökmüş, zalim titreyip mazlumun ayağına kapanmış, evlat anadan babadan firar ediyor, ana baba evlattan kaçıyor, herkes yaptığı suçu yüklenmiş, cehennem bütün gayzı ile kızdırılmış, halkın üzerine hücum etmede, yalnız arşın gölgesi, livaül hamdın sayesi var. Beyinler kafatası içinde pişmekte, kafirler hasrette, mümin selamette, günahkarlar nedamette. O iki cihan fahri, arşa karşı secdeye eğleyip, ya Rab, Fatıma'mı, Hasan'ımı, Hüseyin'imi feda olsun. İşte nefsim, ne istersen eyle. İlla ümmetim, illa ümmetim deyu münacaat eylediğinde, bizleri Habibine bağışlayıp livaül hamd sancağı altında lütfünle, rahmetinle cem eyle ya Rabbi. Amin. Ahiri akıbetimizi hayr eyle. Asi ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Evlatlarımızı yoluna can ve mallarımızı feda eden dedelerimiz hürmetine, dininde daim yolunda kaim eyle. Gönüllerini İslam ve iman ile şerh eyle. Hükümetimize, devletimize, milletimize hayırlı işlerde muvaffakiyetler nasip eyle. Ordularımızı daim muzaffer, nasran aziz, sırrına mazhar eyle. Düşmanlarımızı makhuru perişan eyle. Amin, amin, amin. Değerli kardeşlerim, dua ile başladık. Bugün aşuremiz 10 Muharrem. Rabbimiz Teala hakkıyla ifa etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bugün, yani aşure, 10 Muharrem, Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri öyle bir mübarek günde bizleri cem eyledi ki, değerli kardeşlerim, şu anda Mevlamız öyle buyuruyor. Feneccaynâhu minel gam ve kezâlike nüncil müminin. Biz onu gamdan kurtardık, kederden kurtardık. İşte müminleri de böyle kurtarırız buyuruyor Efendimiz Mevlamız Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri. Değerli kardeşlerim, gamlardan, kederlerden, meşakkatlerden, dertlerden kurtulmak için Mevlamız Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri ne istiyor bizden? Şunu istiyor: ey Müslümanlar, ey müminler, nasıl peygamberlerim benim yolunda kaim olduysa, siz de aynen öyle yolumda kaim olun, daim olun, devam edin buyuruyorlar. Değerli kardeşlerim, bugün yapmamız lazım gerekenler: tövbe istiğfarda bulunalım. Yani aşireyi Aşure günümüzde bol bol tövbe istiğfar edelim. Buyurun. Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ hû el-hayyel kayyum ve tübileyh. Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ hû el-hayyel kayyum ve tübileyh. Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ hû el-hayyel kayyum ve tübileyh. Farz namazları dışında nafile namazları eda edelim. Oruç tutmaya gayret edelim. Yani oruçlu olmaya gayret edelim. Günler uzun hocam, dayanamıyoruz hocam. Cehennemin sıcağına nasıl dayanacağız? Pervanelerimiz, klimalarımız, gölgelerimiz, ya o Efendimiz o mübarek günlerde Medine'nin sıcağında hiçbir nafile farz orucunu bırakmamış. Ya o ne yaptı ya değerli kardeşlerim? Mevla ne buyuruyor? Eğer فَلْيَلْحَكُ قَل۪يلًا وَلْيَبْكُ كَث۪يرًا başınıza gelecekleri bir bilseniz, az güler, çok ağlarsınız. Sıcak diye cihada çıkmayanlara Allah'ımız ne buyurdular? Cehennem daha sıcak. Değerli kardeşlerim, sıla-i rahim, en azından mesajlarla, telefonlarla hal hatır sorma, sadaka vermek, boy abdesti almak, sürme çekmek, bir alimi ziyaret etmek, bir hastayı ziyaret etmek, yetim başı sıyazlamak, çoluk çocuğa bolluk yapmak. Bugün bolluk yapın, alışveriş yapın. Bir kişiye su içirmek, tırnak kesmek, bir mümini iftar ettirmek, bin kere ihlas okumak, en az 10 Müslümana selam vermek, yolunu kaybetmişe yol göstermek, sinirine hakim olmak, Müslümanların yolunda eziyet veren şeyleri kaldırmak, küslerin arasını bulmaya çalışmak, cenaze namazında bulunmak, Müslümanlarla güler yüzlü müsafaha etmek ve değerli kardeşlerim, en az 100 kere ayetel kürsi, 100 kere İhlas-ı Şerif okuyalım. Analarımızın, babalarımızın ruhlarına hediye edelim. Mesela bugün oruçlu olanlara 12 bin hac sevabı, 12 bin umre sevabı, 12 bin şehit sevabı, eğer bir yetime iyilik yaparsa, bir yetimin başını okşarsa, elinin altındaki kıllar sayısınca o kimse cennet dereceleri yükselir buyuruyorlar değerli kardeşlerim. Bundan dolayı bir kimse bugün zerre kadar bir sadaka verse Allahu Teala ona Uhud Dağı gibi sevap ihsan eder buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı Mevlamız Teala en aşağı bugün şöyle ayetel kürsileri, 100 ayetel kürsü, 100 ihlas, hele hele 200 ihlas olursa 200 senelik günahları af olunur buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Değerli kardeşlerim, bundan dolayı bu mübarek günü Mevlamızın rızasına uygun bir şekilde geçirmeyi bizlere nasip eylesin diye dua ediyoruz. Mesela kim aşure günü Allah'ı anan bir topluluğa gider. Onlarla bir saat bulunursa onu cennete koymak Allah'ın üzerine haktır buyuruyorlar. Bu, Mevlamız Teala bunları kazanmayı, başarmayı, becermeyi nasip eylesin. Mevzumuz ne idi? Namaz babını işliyor idik. Namaz kılmayanların başına gelecek hallerden bahsediyorduk. Namazı terk edenlerin, değerli kardeşlerim, halleri ne olacak? Onlardan bahsediyor idik. Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri namazlarımızı, niyazlarımızı ve dualarımızı ahseni kabul ile makbul eylesin. Mesela Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ey İbni Abbas, şüphesiz ki kıyamete ait 5 büyük tehlikeli geçit vardır. 5 büyük tehlikeli geçit. O nedir ya Resulallah? Birincisi ölüm ve onun gussası. Ne demek? Boğaza tıkanması. İkincisi kabir ve onun darlığı. Üçüncüsü münker, nekir ve onların sorgu sualleri. Dördüncüsü mizan ve onun hafifliğidir. Beşincisi sırat ve onun inceliğidir. İbni Abbas radıyallahu anh o zaman diyor ki, ey Allah'ın Resulü, o 5 tehlikeli geçitten kurtulur nasıl olacak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbni Abbas, Abbas'ın oğlu, yani amcasının oğlu, İnsan sabah namazını kıldığı zaman, değerli kardeşlerim, sabah namazını kıldığı zaman ölümün zorluğundan kurtulur. Allah Allah. Bazen tabii ölüm parmağımızın ucuna bir iğne. Yani iğnenin ucu ne kadar kardeşlerim? Bütün vücudumuz rahatsız oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. Peki her hücremizden, milyarlarca hücremizden efendim can çekilirken halimiz ne olacak? Ne olacak? Bacaklar birbirine dolanır diyor. Hatta şöyle bir ifade de kullanırlar. Kıf diye geçti gitti diyor adam. Ya dünya saatiyle kıf diye geçti gitti. Tamam. Ama o ahireti görüyor. O dünya saatiyle kıf diye geldi geçti. Ayetin birisi sizin saydığınız 1000 yıl. 1000 yılın 1 dakikasını hesaplayın bakalım. Ya 5 dakikasını bir hesaplayın bakalım. Seneler tutuyor. Peki bir de 50 bin yıl var. Sizin saydığınız 50 bin yıl var. Onu hesaba katarsanız. Ya değerli kardeşlerim. Çünkü dünyadayken ahireti görüyor. Dünyadayken ahiret hayatını görüyor artık. Ahiretin adamı oluyor. Melekleri görüyor. Azap mı, efendim rahmet mi, cehennemi görüyor, cenneti görüyor, şeytanı görüyor, Azrail aleyhisselamı görüyor ve hakeza ve hakeza. Sen görüyor musun? Adam masadayken geçti gitti diyor. Allah Allah. Öyle değil o iş. Öyle değil. Peygamberler ölüm acısından imtina etmiş. Hazreti Musa aleyhisselama sordu Allah'ımız. Nasıl buldun ölümü? Ya Rabbi, pamuk çuvalına dikenli bir telin sokulup da çıktığı gibi gördüm. 300 kılıç darbesi diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ama Mevla kolaylaştırıyor. Kime kolaylaştırıyor değerli kardeşlerim? Yani ölümün halini, acısını rahmete, azabını rahmete nasıl tevdi ediyor? Kime tevdi ediyor? Sabah namazlarını eda eden mümin ve mümineye Allah ölüm acısını hafifletiyor değerli kardeşlerim. Allah ölüm acısı. Ölümün zorluğundan kurtulur. Bir adam namaz kılmıyor mu? Yani sabah namazını kılmıyor. Öyle kabul edelim. Peki bu adamın ölümü nasıl olacak? Çok zor olacak. Çok şiddetli olacak. Çok bedbaht olacak. Ya sen akıllı adamsın, akıllı hanımsın. Niye namazını kılmıyorsun? Yani sabah namazı mesaiye diye kalkıyor. Ya elini yıkıyorsun. Yüzünü yıkıyorsun. Geri ne kaldı? Ağzını çalkalıyorsun. Ya geriye ne kaldı? Bir burnu, yüzün, efendim dirsekleri, başın, ayağın. Bir abdest al ya, abdest al. Abdestli evinden çık. Kalk, Allah ilk önce Allah'ın huzuruna duracaksın. Güneş dahi doğmadan, şafak atmadan sen Allah'ın huzuruna duracaksın. Ve sabah namazını kılan kimseden iki beraat, bir cehennemden kurtulma beraatı, iki münafıklıktan kurtulma alameti. Bir sefer sabah namazına kalkamamış Murat Han, bir sefer, ya onun üzerine şimdi ilahiler diye söyleniyor. İşte öyle ilahi söyleyeceksin ki. Caftufu cuftufu caftufu cuftufu caftufu cuftufu, öyle ilahi mi olur? Yani caftuflu ilahili olmaz. Müzikli ilahi olmaz değerli kardeşlerim. Ama kardeşlerimiz yapıyor, ediyor. Müşterisi de var. Müşterisi olduğu zaman tabii satıcısı da var. Alıcısı olursa satıcısı var. Ama alıcı olmazsa satıcı olmaz. Değerli kardeşlerim, o iş öyledir. Yalın ifadeli efendim İlahiler, kasideler, mevlitler bunlara, ama bunlar da ibadeti ortadan kaldırmayacak. Yani ibadeti ortadan kaldırmayacak. Mesela bir kardeşimize bir parası gelmiş, ona nasıl yapalım hocam diye. Ben dedim devir yapalım. O ne ki diyor. Bak devir unutmuş, devir yok. Tarif ettim, birkaç hocaya sormuş, onlar da yok demiş. Şimdi yapılmaya yapılmaya hoca niye yok desin? İlmihal kitapları dolu. Ondan sonra biz ne yapıyoruz? Ulema devire fetva vermiş, iskat-ı salah diyoruz. Ama biz ne yapıyoruz? Pide ayran faslı, yedi tebareke faslı, 40 faslı, 52 faslı. Uzadıkça uzuyor yani. Uzadıkça uzuyor. Değerli kardeşlerim, 7 tebareke diye ölünün ölü evini soyuyorlar, soyuyorlar. Kim yapıyor bunu? Komşular yapıyor. Kim yapıyor bunu? Akrabalar yapıyor. Kim yapıyor bunu? Tanıdıklar yapıyor. Kredi çekip de cenazesinin masraflarını karşılayanları duyduk. Allah Allah. El ne der? Ayıp olur. El ne derse desin ya. El deyip de ne demiş? Değerli kardeşlerim. Niye? Pasta, börek, çörek. Efendim terlik, eşarp. Bir de Yasin şeyi çıktı. Onu da o sektörde çalışanlar, onlar da allayıp pullayıp sallayıp çulluyorlar. Yok öyle bir şey değerli kardeşlerim. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yapmayın, etmeyin. El ne der? Ya sana eli ne yapacaksın? Allah ne der desene, peygamber ne der desene, alimler ne der desene. Hiçbir şey bilemiyorsanız bir bilene danışacaksınız. Benim cenazem oldu. Ben ne yapayım şimdi? Kur'an ve sünnet. Ehli sünnet itikadına göre ben ne yapayım? Sana ne deriz biz? 7 gün sadaka verdi. Sadaka. Fakire vereceksin. Fakire. Konu komşuya değil. Konu komşuya pasta börek değil. Çörek değil. Yasin, Kur'an mı bağışlamak istiyorsun? Kur'an okunan yerler var, tahtaya yazıyorlar. Bağışla oraya. Yok, cicili micili Yasinler, cicili micili efendim tesbihler. Gösteriş, vallahi gösteriş. Riya, vallahi riya, billahi riya. Bak yeminle teyit ediyorum. Ne biliyorsun hocam? Allah'ın emri daha ucuz, onu niye yapmıyorsun? Ne derler ifadesi? Konu komşu ne derler? Efendim, kırkında da bir de şey lokmacı çağırırız. Lokma dökeriz. Bir de hocalar mevlid okur. Oh ne âlâ memleket. Devir yapın diyor. Hatta üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimiz. Yapın diyor. Değerli kardeşlerim. Ama bunun yanında toparlanıp toparlanıp bir hafta efendim konu komşu en fazla 3 gün, taziye 3 gün. Bir hafta nereden çıktı? Yani taziye 3 gün. Hadi okudunuz. O da toparlanacak. Okuyacaksınız, dağılacaksınız. O kadar. Fazla bir şey yok. Öyle efendim börekler, çörekler, tatlılar. Siz cenaze evine götüreceksiniz. Hanım ağalar, hanımlar. Siz hangi cenaze evi varsa, burada defaatle söylüyoruz. Hangi cenaze evi varsa komşular hemen birbirlerinizden fısıldaşacaksınız. Bu gece herkes birer kilo şeker. Öbür akşam birer gibi bir kilo, yarım kilo veya 100 gram. Eskiden 100 gram var mıydı şimdi bilmiyorum. Çay. Öbür akşam birer kilo pirinç. Al kardeşim. Yemek getiremiyoruz ama en azından bunları yemek yaparsın. Veya efendim ya. İşte sünnet olan bu, bu. Cenaze evinde efendim homul homul adam acısını mı düşünecek? Senin işkembeni mi düşünecek? Ya öyle şey mi olur? Allah'ını severseniz. Ama gel de dinlet arkadaş. Kimse dinlemiyor. Sözümüz sakalımızdan ileri geçmiyor efendim. Geçmiyor. İşine de yaramadığı zaman vay hocalar şöyle dedi. Vay hocalar ne dedi hoca? Ben şimdi ne dedim? Allah'ını seversiniz. Ya bu da cenazeden açıldı, yoksa şu anda benim mevzum cenaze değildi. Ama duyurulmak istemiş. Kur'an okunması için efendim Yasin mi almaya çalışıyoruz? Gel onu Afrika'da tahta üzerinde yazılan efendim ezberlenmeye çalışılan talebeler var. Onlara Kur'an-ı Kerim yollayalım. Bunun yanında mesela sadakalar. Açın telefonu radyomuza. Şimdi ben ne yapacağım? Aşağı indiğim zaman bir sadaka veren Uhud dağı gibi sevap. Diyeceğim ki ya şu sadakamı alın. Şu sadakamı falana filana verin. Derneğimize şey efendim radyomuza bağışlayacağım. Siz de hemen bağışlayın. Veremiyoruz, bulamıyoruz, edemiyoruz demeyin. Biz buluyoruz, merak etmeyin siz. Değerli kardeşlerim, ölümün acısından, dehşetinden kurtulmak mı istiyorsunuz? Sabah namazlarını eda edeceksiniz. Hocam, söyle bakayım. Benim öyle ölümden korkum yok hocam. Ha o zaman sen bilirsin canım. Azrail, Mazail, efendim tın. Sen bilirsin canım. Ama ölüm geldiği zaman ağlama. Kal. Ne dedim, ne diyor? Beni irci'u, beni geri gönder ya Rab. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا. Umulur ki terk ettiğim o güzel amelleri ben yeniden yaparım Allah'ım. Allah Allah. Niye yapmadın ya? He? Niye yapmadın? Niye efelik yapıyorsun? Niye dayılık yapıyorsun? Sen kimsin ki Yaradan'a efelik yapıyorsun, dayılık yapıyorsun? Yani kimliğini saymaya kalksam utancından yerin dibine girersin. Bir damla suydun, bir çuval toprak olacaksın. Değerli kardeşlerim, kim öğle namazını eda ettiği zaman, mesela öğle namazı şu anda efendim kılınabilir. Ne zamana kadar? İkindi ezanları Allahu Ekber deyinceye kadar. Tabii son vakti de bırakmamak lazım. Neden? En değerli amel nedir? Vaktinde kılınan namaz buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Anaya babaya iyilik, sonra Allah yolunda cihat. Öğle namazlarını eda edenler, kabrin korkunçluğundan ve darlığından emin olur. Eğer bir adam veya bir hanım, hele hanımlar, yani siz böyle ödüm patladı diyorsun ya, sen o şeyde kabirin darlığına, korkunçluğuna nasıl dayanacaksın ya? Yani nasıl dayanacaksın? Yanı başından bir sinek diye geçse ürperiyorsun, korkuyorsun, hopluyorsun, zıplıyorsun. Efendim? Peki öğlen namazını eda etmediğin zaman o kabrin korkunçluğuna, kalbin darlığına, tinliğin denen o yılana nasıl dayanacaksın? Nasıl dayanacağız? Dayanmamız mümkün değil. Sonra bunlar olmasa bile biz kuluz yahu. Yani şunlar olmasa, ceza olmasa bile Allah'ın bu kadar verdiği nimetlerine karşılık Cenab-ı Hakk'a şükür edası olan
2: namazlarımızı eda etmemek kulluğa, insanlığa yakışır mı ya? Allah için değerli kardeşlerim, yani şu cezalar olmasa, cehennem olmasa, cennet olmasa, Mevla öyle diyor, yani cennetim, cehennemim olmasa bana kulluk yapmayacak mısınız diyor. Yapacağız ya Rabbim, yapacağız Allah'ım. Biz senin sevgine talibiz, rızana talibiz. Biz senin, değerli kardeşlerim, biz senin sevgine, rızana talibiz Allah. Yani bunlar var da kılın demiyorum. Mesele bu değil. Adamın birisi 500 sene ibadet ediyor. Ya değerli kardeşlerim, 500 sene ibadet ediyor. Allah'ın huzuruna çıkıyor. Ey kulum!

Va! Ne fırın ne fırın, tatlıyı alıyor, ekşiyi alıyor, efendim acıyı alıyor. Soğuğu hissediyor, sıcağı hissediyor. Öyle bir mekanizma var. Sen bunun şükrünü eda edemezsin ya. Tüklük bezlerin çalışmasa, ağzın kurusa, hayatın felç olur, felç, felç. Ama bu cezalar niye? Ey kulum, sen niye şu ibadetleri yapıp da cennete girmedinin cezası? Eğer bir kimse öğle namazını eda etmiyorsa, bilin ki değerli kardeşlerim, bak bilin ki onun için kabrin korkunçluğu var ve darlığı var. Korkunç bir yer onun için. Dar bir yer. Ne yapacak münker ve nekir melekleri? Sık bunu diyecekler. Öyle sıkacak ki kaburga kemikleri birbirine girecek. Çatır çutur. Öğle namazını kılmazsın he. Güneşin en hararetli olduğu zaman, hangi zaman? Öğlen namazı. Öğlenin olduğu andır. Günün de en hararetli olduğu andır. Öğle namazını o hararetli anda kılan kimseler cehennemin hararetinden ne yapılmış olur? Kurtulmuş olur değerli kardeşlerim. İkindi namazını kıldığı zaman münker ve nekirden ve onun sorgu sualinden güvencede olur. Değerli kardeşlerim, ikindi namazını eda ettiği zaman. Ya, hadi bakalım, hadi bakalım. Eğer sen ikindi namazını eda etmiyorsan, bu demektir ki münker ve nekir ve onun sorgusu suali senin için nedir? Zorluk üzerine zorluktur. İkindi namazı, orta namaz, vel asr, ya. Bunun yanında değerli kardeşlerim, akşamı kılınca mizandan ve onun hafifliğinden kurtulur. Akşam namazını eda ettiği zaman. Demek ki bir adam akşam namazını, ya benim kalbim temiz. Öyle boş laflarla geçmiyor bunlar. Öyle, mesela otur bir yere. Ben bal yerim, baklava yerim, böftek yerim, efendim köfte yerim, döner yerim, şunu yerim, bunu yerim. Önüne gelir mi? Gelmez yahu. Gelmez. O zaman ne oluyor değerli kardeşlerim? Sen de benim kalbim temiz. Ben çok insanlardan hayırlıyım. Hacılar, hocalar benim koltuğumun altından geçer. Ben onlardan çok çok üstünüm falan filan. Bunlar boş lakırtı, boş. Söyleyene de zaten hayretle bakıyoruz. Boş lakırtı, söyleyene de vallahi hayretle bakıyoruz. Ne oluyor böyle diye. Ya anlayın değerli kardeşlerim, anlayın. Bir adamın akşam namazı yoksa bu demektir ki mizanı hafif gelecek ve mizan sıkıntısını bu adam ne yapacak? Çekecek. Bunun başka çaresi yok. Mizanı o kimsenin hafif gelmesinden korkulur. Niye anlatıyoruz biz bunları? Tövbe edelim değerli kardeşlerim. Bakın Aşure 10 peygamberin kurtulduğu zaman dilimindeyiz.

0: Bunun yanında İslam dünyasına, İslam tarihine, vicdanlarımıza kara bir leke gibi konulan Hazreti Hüseyin'imizin, peygamber evladının şehit olduğu gündeyiz değerli kardeşlerim. Gündeyiz. Ne acı bir zaman ya. Ne acı bir zaman. Nuh aleyhisselam bugün kurtuluyor. İşte yiyeceklerini topluyorlar. Kalan aşure. İşte aşure, öyle bir olalım ki kaç çeşit efendim birbirleriyle alakası olmayan yiyecekler bir araya geliyor. Ondan sonra değerli kardeşlerim, yiyecekler bir araya geliyor. Akabinde de hoş bir yiyecek meydana geliyor. Çorba meydana geliyor. Böyle İslam alimleri diyor ki işte insan da böyle olacak. Bütün huylarını bir araya toplayacak. Öyle bir güzellik meydana getirecek ki değerli kardeşlerim, öyle bir güzellik meydana aşure gibi olacak. Evet. Şimdi Sırat Köprüsü ve onun inceliği, kıldan ince diyoruz ya, siz ne yapacaksınız o tellerde yürüyenleri? Onlara hayret ediyorsunuz. Efendim toplanıyorlar adamlar, tellerde yürüyor efendim, hopluyorlar, zıplıyorlar, takla atıyorlar. Toplanan insanlar da hayretler içinde ağızları açık seyrediyor. Öyle mi? Evet. Biz de diyoruz ki ne yapacaksınız? Siz ne yapacaksınız? Siz Sırat'tan geçene hayret edin. Sırat'tan geçene. Kıldan ince, yedi karakol var. Hesaba çekileceğiz. Öyle ama yok. Adama hemen gel buyur cennete demiyorlar. Ama gel buyur cehennem her an açık. Yani her an açık. Tövbesiz veya imansız. İmanın, ben iman ettim diyor adam, mirası inkar ediyor. Ben iman ettim diyor, efendim, şahitliği inkar ediyor. Ben iman ettim diyor, iyi ki laiklik var diyor. Eğer olmasaydı şeriat, Allah muhafaza diyor bir daha adam. Bu parti başkanı bu. Allah muhafaza diyor şeriat olsaydı çoğu şu anda elleri kolları olmayacak şekilde gezecekti diyor. Allah muhafaza diyor bir de adam ya. Müslümanlar bunları destekliyor. Ne anlamam mümkün değil. Anlamak mümkün değil. Değerli kardeşlerim, siz İslam'ı, Kur'an'ı ne zannediyorsunuz? Allah'ın kuralı. Mesela bugün anayasayı kaldırma, anayasayı kaldırma cezası ne? Ölüm ya. Müebbet hapis. Şimdi idam kalktığı için müebbet hapis. Anayasal düzeni zorla değiştirme, kaldırma falan filan. Sana Allah, benim anayasamı madem kaldırdın ben de seni affediyorum der mi ya? Der mi? Öyle bir şey yok. Eğer İslam'ın üstünde bir yaşayış olarak diyorsalar, ben sosyeteyim, ben çağdaşım, ben laikim, bu sözler adamı dinden dışarı çıkarır. Onlar dinden, bak dinden dışarı çıkar diyorum. Ben bir şey demiyorum. İslam'ın yaşantısından daha güzel, yani ben çağdaş, efendim entel, efendim gibi ifadeler, İslam'ı kastederek bunu söylüyorsa, sosyetelik, İslam'ı kasteterek söylüyorsa, efendim laizm, İslam'ı kastederek bunu söylüyorsa, bak bunu söylüyor, açıklıyorum. Bu ne yapar? Dinden dışarı çıkar. Allah muhafaza. İşte Batı standartlı yaşam. Batı kim ya? Batı kim? Yani Batı dediğin kim ya? Katiller sürüsü. Sömürüler, sömürgeler sürüsü. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, sırat ve sıratın inceliğinden emin olanmak isteyenler, yatsı namazını kılanlar. Yatsı namazını eda eden sırat ve sıratın tehlikelerinden ne yapmış olur? Kendini kurtarmış olur. Kılmayan, işte açık, bunun menfisini söyleyeceğiz o zaman. Yani olumsuzunu söyleyeceğiz. Kılmayanlar sırattan ayağa kaydı demektir. Hatta bizim hocaları cumbul cop derler. Yürü cehennem. Allah muhafaza. Bunu niye anlatıyoruz değerli kardeşlerim? Ya tehlike bu kadar büyük. Yapmayın, etmeyin. Allah'ın azabına, rahmet sıcağına dayanamayan bizler, bak ejderha sıcağı geliyormuş, Avrupa kavruluyormuş, efendim ve hakeza ve hakeza. Şimdi böyle bir durumda siz ne yapmanız lazım? En kısa zamanda, en kısa zaman ne zaman? Mesela namaz kılmayanlar hemen abdestini al. Biri söyle dedi camiye girerken, efendim dedi, dua et de bize de nasip olsun dedi. Ha tabii oğlum, ben dua ederim de dedi. Sen hemen şurada dedi şeyler var, terlikler var, tekonyalar var. Hemen ayakkabını çıkar, abdestini al, gel benim duama da iştirak et, amin de yavrum dedi. Birisi de camiye giren bir zata, benim için de dua et. Ben dua ederim de yavrum, kendisi ne de derse ben ne cevap vereyim dedi. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, işte Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri, namaz böyle beş vakit namaz, beş büyük tehlikeden insanı ne yapıyormuş? Kurtarıyormuş. Şimdi bunun üzerine ben, ya Resulallah işte bunlar namaz kılanlar için birer müjdedir deyince Resulullah, ey İbni Abbas, sabahı kılmayana melekler ey zarardaki kişi diye seslenir. Öğleni kılmayanlara ey gaddar adam, gaddar kadın diye bağırılır. İkindiyi kılmayanlara ey nankör diye bağırılır. Gördünüz mü şimdi? Arkanızdan birisi hafif bir şey söylese nefsiniz kabarıyor. Melekler söyleyince ne yapacaksınız? Yarın ahirette melekler size bunları söylediği zaman, ey namaz kılmayanlar. Mesela şimdi böyle daha gelecek camide hocamızın birisi bu şekilde sohbet etse hemen şikayet ederler. Gaddar dedi, nankör dedi. Ya hoca demiyor, hoca okuyor. Ben şu anda önümdeki kitaptan okuyarak sizlere sohbet ediyorum. Yani İsmet Hoca'nın ne günahı var? Peygamber ikindiyi kılmayanlara ey nankör diye seslenecekler. Burada İsmet Hoca'nın ne günahı var? Veya Ahmet Hoca'nın, Mehmet Hoca'nın, Ali Hoca'nın, Veli Hoca'nın ne günahı var? Ama yok. Keyfi bozuluyor beyefendi. Duymak istediğini istiyor. Akşam namazını kılmayanlara ey hakkı örtbas deden diye bağırılır. Yatsı namazını kılmayanlara ise ey Allah'ın rahmetinden ümit kesen diye bağırılır. Değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senden uzaktır şeklinde bir çağrıda bulunurlar diyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Ya değerli kardeşlerim, şimdi gelelim böyle tehdit ettikten sonra, daha bunun gibi ne hadis-i şerifler var, namaz kılmayanlar kurtuldunuz mu zannediyorsunuz? Elektrik faturası geldi, su geldi, internet geldi, elektrik söyledik, telefon geldi, ödemedim. Ne yapıyorlar değerli kardeşlerim? Allah'ınızı severseniz söyleyin, biz birbirimizi biliyoruz. Tak kesiyorlar. Öyle mi? Evet. Ya mübarek insan. Yatsı yok. Öğlen yok. İlkindi yok. Akşam yok. Yatsı yok. Birisi de çıkmış, sadece farz var. Peygamber ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor. Ne yapıyordu o? Ne namaz kılıyordu? Evvabim var, duha var, teheccüd var, işrak var. Bunun yanında abdesti şükür var, tahiyyetül mescid var. Bunun yanında hacet namazlarımız var, istiane namazlarımız var. Değerli kardeşlerim, istihare namazlarımız var. Vitir namazımız var. Efendim, bayram namazlarımız var. Bunların hepsi nedir? Kılınması lazım gereken namazlar. Yok diyor peygamber, diyor 4 rekat kılmıştır. Öbür sünnetleri nereden çıkardınız? Ya yatarken kabri münis dediğimiz kabir namazı var. Abdest alın, namaz kılın, öğle yatın. Efendimizin tavsiyesi var. Şimdi değerli kardeşlerim, bak şimdi o namaz kılmayanlar ne kaybediyor? Aman ya Rabbi, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Ey Musa, Ahmet aleyhisselam ve ümmetinin kılacağı 4 rekat öğle namazının 1. rekatında onları mağfiret ederim. 2. rekatında mizanlarını ağır getiririm. 3. rekatında tesbih, onlar için tesbih istiğfarda bulunacak melekler tayin ederim ki böylece gökte ve yerde onlar için bağışlanma talep etmeyen hiçbir melek kalmaz. Allah Allah. Ya bir 10 dakikanı vereceksin ya. Şunlar kaçırılır mı? Meleklerin kendisi için istiğfar ettiği kimseleri de ebedi azap etmem. 4. rekatta onları nimetlere gark ederim. Hurilerle evlendiririm. Gök kapılarını onlara açarım. Ya şimdi gelelim bu da geçen hurilerle evlenirim. Densiz adam, dengesiz adam bunun eline duruyor. Başka hiç başka cennette nimet yok. Peki kadınlara ne olacak? Değerli kardeşlerim. Ya bu kadar edepsiz, terbiyesiz, ahlaksız ifade ve söz olmaz. Dünyada bile kadınlar dünyasıyla erkekler dünyası ayrı değil mi? Kadınların hayalleriyle erkeklerin hayalleri birbirini tutuyor mu? Kadınların yaşam şekliyle erkeklerin yaşam şekli birbirini tutuyor mu? Ha şimdi kadını erkeğe birbirine karıştırdık. Cinsiyetsizleştirmeye doğru gidiyoruz. Onu demiyoruz. Kıyametin alameti. Kadınlar erkeklerle, erkekler kadınlarla. Efendim, hele hele şimdi okulların mezuniyet baloları, törenleri. Lafa geldim bir çocuk. Ama okullar, efendim, sosyete mekanlarından daha beter hale gelmiş durumda. Allah'tan korkun ya. Yani Allah'tan korkun. O gencecik kızlar, çırılçıplak, o erkekler arkadaşmış, efendim, çağdaşlık, işte onun için diyoruz zaten. Sosyetelik, çağdaşlık, medeniyet, bunu İslam'ın üzerinde bir hayat tarzı olarak sunuluyorsa, bu adam, bunu yapanlar dinden okun yaydan çıktığı gibi çıkarlar. Ne demek ya? İslam'dan daha güzel bir din, bir yaşantı olabilir mi? Onu beğenmiyor, sosyetelik diyor, beğenmiyor, çaydaş diyor, beğenmiyor, medeni diyor, beğenmiyor, batı hayatı diyor falan filan. Ya yapmayın, etmeyin. Bunlar ergenlik çağına gelmiş, efendim, evlatlarımız. Dedeler, nineler bu zamanda bir kendilerine hakim olamıyor ya. Çocuklar nasıl hakim olacak? Yapmayın, etmeyin diyoruz. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, ahirette kadın ne istiyor? Güzellik. Mevla ona, onlara öyle bir güzellik ihsan edecek ki, cennetteki huri kızları diyecek ki, ah ne olaydı, biz de insan olsaydık, Rabbimizin rızasını kazansaydık, bunlar gibi güzel olsaydık. Hanımefendiler, siz ne yapacaksınız esteti, ne yapacaksınız boya badanayı, ne yapacaksınız efendim allayı pullanmayı, gerdiriyor efendim, buruşunu kaldırıyor, bilmem ne yapıyor, ne acayip, ne acayip işte. Allah seni güzelleştirecek, korkma ya. Elbette ki her yaşın kendine göre bir güzelliği var, bir yaşın kesende görünmesi var. Şimdi ben kalkıp da 18 yaşında genç olmaya çalışırsam gülünç olurum, gülünç. Gülerler. Ya ağzını bırakır herkes, kulaklarıyla güler. Gözleri sağa sola kayar, işaret eder. Mesela gitsem saçımı sakalımı boyasam, buruşukları biraz gerdirsem falan filan. Ondan sonra entel dantel diyorlar. Efendim öyle giyinsem nasıl olacaksa, düllü düdük pantolon, böyle ona da efendim moda diye giyiyorlar ya, hayret edilecek bir iş efendim. Şimdi değerli kardeşlerim, ey Musa, Ahmet ve ümmetinin kılacağı 4 rekat ikindi namazı, benden ne isterseler mutlaka onu yerine getiririm önümüzde. Yani ikindi namazı önümüzde inşallah Teala. Akşam namazı 3 rekat kim kılar ümmeti Muhammed'den, gök kapılarını açarım. Ya Musa, Ahmet ve ümmetinin kılacağı 4 rekat yatsı namazı kendileri için dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır. Annelerinin kendilerini doğurduğu gündeki gibi günahsız olarak dünyadan ayrılırlar buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Şimdi değerli kardeşlerim, bir hadis-i şerif daha okuyacağım sizlere. Enteresan bir hadis-i şerif. Sabah namazının 2 rekat sünneti. Bak farzı değil. Kıldığımız 2 rekat sünnet var ya. Ne buyuruyor Efendimiz? Dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır. Allah Allah! Dünya ve içindekilerinden daha hayırlıdır buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Şimdi değerli kardeşlerim, namaz babı bu ayetlerde geçen gayya ve veil dereleri. Efendimiz aleyhissalatu vesselam fehalefe min ba'dihim halfun adâ'us-salâ ve tebe'u'ş-şehavât fesevfe yelgavne gayya. Bunu okuduktan sonra şöyle buyururken işittim diyor Ebu Said el-Hudri. 60 sene sonra kötü döller gelecek, namazı zayi edecekler, yani kılmayacaklar, şehvetlerine uyacaklar, yakında gayyayı boylayacaklar. Şimdi değerli kardeşlerim, gayya deresi eğer 10 tane 10 aylık yüklü bir deve ağırlığında bir kaya cehennemin bir kenarından atılacak olsa 70 sene dibini bulamaz da sonra gay ve esama varır. Gay ve esam. Ebu Umame radıyallahu anh, ya Resulallah gay ve esam nedir buyurunca, cehennemin en aşağı yerinde bulunan iki ırmaktır. Ateşte yananların irinleri oraya akmaktadır. Allahu Teala kitabında o namazı zayi edenler gayya kavuşacaktır ve her kim bunlara şirk koşma, cana kıyma, zina gibi günahlar yaparsa esama kavuşacaktır diye bahsettiği yerler bunlardır. Gaim ve esam dereleri. Cehennemde bir dere, cehennemde yananların irinleri, efendim kanları, neyse oralara toplanıyor. Namaz kılmayan, şehvetine tabi olan, zina eden, cana kıyanlar buralarda azap görecek. Yine İbni Abbas radıyallahu anh, gay cehennemde bir vadidir. İbni Abbas radıyallahu anh, namazı terk edenler gay'a kavuşacaklar ayeti kerimenin tefsirinde şöyle buyurdular. Gay cehennemde bulunan bir irin ırmağıdır ki dibi çok derindir, tadı çok pistir, oraya şehvetlerine uyanlar atılacak diyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Rivayet olunmuştur ki veil cehennemde bir vadidir ki, bakın değerli kardeşler iyi dinleyin, dünyanın bütün dağları onun içerisinde yürütülecek olsa elbette onun hararetinin şiddetinden erir giderler. İşte orası namaza gevşek olan ve vaktinde kılmayan kimselerin yurdudur. Ancak Allahu Teala'ya tövbe edip kaçırdıklarına pişman olarak kaza yapanlar müstesna. Başka bir rivayette veil cehennemde bir vadidir ki cehennem bile onun hararetinden Allah'a sığınır. İşte o namaza gevşeklik yapanlar için hazırlanmıştır buyuruyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Değerli kardeşlerim, inşallah bu mevzuya yine devam edeceğiz. Daha namaz babını bitirip ara ara gelemiyoruz. Hakkınızı helal edin. İşte bazı efendim randevularımız var, işlerimiz var. İşte mesela yarın pazartesi günü randevular var. Bundan dolayı bu arada da sıcaklar da oldukça sıkıştırmaya başladı. Ama biz yine ara ara geleceğiz. Sohbetlerimizi yapmaya çalışacağız. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Şeyler için geriler birbirini yiyor.
2: İmam Gazali Hazretleri.

0: salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Rıftan, yumuşak davranmaktan nasibi verilen kimseye, dünya ve ahiret iyiliklerinden de nasibi verilmiştir. Sıla-i Rahim, akrabalık ilişkilerini gözetmek, güzel ahlak ve iyi komşuluk bulunduğu yeri mamur, yaşanır hale getirir ve ömürleri uzatır.

Kötülük isteyenlerin ve kötü şeyler söyleyenlerin sözlerini dinleme. Çünkü bunların kalpleri temiz değildir. Ahmedi Camii Nameki Hazretleri.

0: Tövbe edenlerle oturun. Onların kalbi yumuşak olur. Hazreti Ömer radıyallahu an.
1: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle. Bilenler hac ve umre malzemeleri

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz efendim. 543 224 0108.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08

0: Selamünaleyküm kardeşim, şükür kavuşturana. Aker Kimya'dan Rıdvan abim, bugün senden ismini bilmiyorum. Bu toprak altında nice sultanlar yatar diye peygamberleri de sayıyor, o eseri istiyorum. Allah'a emanet demişler. Aleykümselam. Hayırlı günler abi. Kolay gelsin Aker Kimya çalışanlarına da. Gündüz kuşağında yayındayız efendim. 11'den 1'e kadar. Pazartesi, perşembe hariç. Diğer günler gündüz. Pazartesi, perşembe günü de öğleden sonra yayındayız efendim. Selamünaleyküm Fadıl Aydın'dan Sevinç adlı eseri arkadaşım. Kalbiye, Türkan ve Sevda'ya istiyorum. Çalışarak dinlemedeyiz. Ben Azize Pamukçu demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Sizden rica etsem tut ellerimizden ya Resulallah çalar mısınız demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Hoş geldiniz. Aşure gününüz mübarek olsun. Selam olsun Nida dostlarına. Hicabi Karakuş'tan Kara Sevdam adlı eseri istiyorum. Tüm Nida dostlarına Kabe aşkıyla yanan herkese gelsin. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Dualara talibim bugün demişler. Hayırlı günler efendim. Allah razı olsun. ...0543-224-01-08 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.
1: Yusuf'u zindandan saraya çeken Yunus'a...
0: Kalbini insanların övgüsüne değil Allah'ın rızasına bağla. İnsanların sevgisi değişir, Allah'ın rahmeti ise tükenmez.

0543 224 01 08 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz. Yeni saate geçiş yapacağız. İstek esenlerinizle beraber birazdan yine mesajları, istekleri paylaşacağız.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: "Cahillerle tartışmaya girmeyin. Ben hiç yenemedim."
2: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08.

Program sürüyor efendim, 107.3 frekansından Radyo Nida'da. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

Devam ediyor efendim program sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde. Selamünaleyküm Nidan Radyosu, Nurel Ütü Paket çalışanlarına ve tüm dinleyenlere. Murat Beret'ten bir eser istiyorum. Aşure günümüz mübarek olsun inşallah. Dua eder, dua bekleriz demişler. Kolay gelsin efendim. Aleyküm selam. Nurel Tekstil çalışanlarına da çok selamlar. Hayırlı işler olsun efendim. Kolay gelsin sizden. Mesut Yavaş'tan ayırma ilahisini istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Rabbim bütün işlerinizi kolay, kazançlarınızı bereketli, ailenizi huzurlu eylesin demişler. Amin cümlemizin. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Hayırlı günler. İyi yayınlar. Ben üç evlerden Şela Yaşure günümüz mübarek olsun. Açan çiçeklere meyve verilmiyor Muhammedsiz. Eserini istiyorum. Allah razı olsun. Radyo Nida iyi ki var demişler. Çok teşekkür ederiz efendim. Sizler de iyi ki varsınız. Allah razı olsun. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı yazabilirsiniz. Murat Belet'ten bir eser, hangisi olsun şu eseri, yeni eserini dinleteyim efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim ve Radyo Nida ailesi. Sizleri Allah için seviyorum. Dursun Ali Erzincanlı'dan Uhud'a gelenler var parçası. Oğlum Ali İrfan Kaya ve Radyo Nida ailesine ve sağlam otokaynak çalışanlarına hediye olsun. Selametle kalın demiş. Aleyküm selam Murat abimiz göndermiş. Çok selamlar olsun, kolay gelsin. Ali İrfan Kaya'ya da çok selamlar. Hayırlı işler efendim. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar İstanbul'dan Nuriye. Ellerim Seba'da adlı eseri istiyorum. Arkadaşım Banu'ya gelsin demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim.

0543-224-01-08 bu numaradan. WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Cenab-ı Hak erkeğe harici hayat mücadelesini, kadına ise ev dahilindeki işleri ve evlat yetiştirmeyi takdir buyurduğundan erkeğin vücudunu, kadınınsa his dünyasını kuvvetli kılmıştır demişler efendim. Eyvallah, Allah razı olsun. Şimdi eserleriniz, birazdan yine mesajlarınızı paylaşacağız. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. 5 mağazasıyla sizlere hizmet vermekte Ulu Cami çevresinde Bilenler. Hac ve umre yolculuğunuz öncesi ve sonrası Bilenlere uğrayabilir. İhtiyaçlarınızı, hediyelik eşyalarınızı temin edebilirsiniz efendim.

rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.

0: Ahir yolcusuyum uzundur yolum, sırtımda dikişsiz bir beyaz tulum. Azık torbası boş, fakir bir kulum. Ben nasıl güleyim, söyleyin dostlar. Rabbime ezelde verilmiş sözüm, dönmüşüm sözümden gaflette özüm. Huzura çıkmaya kalmamış yüzüm, ben nasıl güleyim, söyleyin dostlar.
1: Ya kalbi fıkh billah, fehuvel ma'til mani'a.
0: Kur'an'da mahşeri anlatır Settar. Yollar kıldan ince, kapılar çok dar. Cennet güzel ama cehennem de var. Ben nasıl güleyim, söyleyin dostlar. Cehennem ki o gün doymaksızın yer. Doldun mu dedikçe daha yok mu der. Bir ömür ağlasam bu ayet yeter. Ben nasıl güleyim, siz

ağlayıp az gülsünler buyurmuş. Vah ki gafletimi yüzüme vurmuş, ben nasıl güleyim, siz söyleyin dostlar. Son nefes kapımı çaldı çalacak. Yarın belki sınav bitmiş olacak. Korkarım karnemde çok zayıf olacak.

0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Birazdan Olunmuyor Muhammedsiz adlı eser sıraya alacak. Sonrasında Eşref Ziyan Terzi Bir Garip Sevda istek üzerine, sonrasında diğer eserler. Dursun Erzin canlı isteği var. Uhud. Akabinde mesajları paylaşacağız. 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz.

Allah'ım, bedenimizi nur eyle. Ey yerlerin ve göklerin nuru olan Allah'ım, bize merhamet et. Kalplerimizi iman ve Kur'an nuruyla nurlandır. Amin.

rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.

günlerden cuma, Uhud'a gelenler var. Medine yolu toz duman, Uhud'a gelenler var. Bir dalsa da şu hava, görsek Medine-i Münevvere'den Uhud'a gelenleri. Bir görsek Allah Resulü'nü,

0: Bakın, göründüler işte. Atının üzerinde evrenin efendisi, cihanın göz bebeği, Uhud'un sevgilisi. Sağında ve solunda ashabı güzin, önünde ise iki üveyk yürüyor. Biri Sad bin Muaz, diğeri Sad bin Übade. Allah'ım bu ne edep, atlarının bile başı yerde. Bakın şu iki gence, ikisi de 15'inde. Şu kısa boylu olanı Rafi bin Hadiç, parmaklarının ucuna basıyor ki boyu uzun görünsün. İyi ok attığı söylenince izin veriyor Efendimiz. Diğer genç ise Semüre bin Cündüp. Ağlayarak peygamberinin yanına gidiyor. Ya Resulallah diyor, Rafi'ye izin verdiniz, bana niye izin yok? Ben Rafi'yi güreşte yeniyorum. Efendimiz tebessüm buyuruyorlar. Ve bu iki ana kuzusuna güreş tutturuyorlar. Semüre Rafi'yi yenince güreşte, Fahri Kainat ona da izin veriyor. Günlerden cumartesi, Uhud'a gelenler var. İşte Ayneyn Tepesi, Okçular Tepesi. Başlarında Abdullah bin Cübeyr, sultanı dinliyorlar. Düşmanı yendiğimizi görseniz de, size haber vermedikçe, adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın. Kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz dahi, ben size adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayın, asla ayrılmayın. İki ordu da hazır, iki ordu da harp nizamında ve Uhud'un kalp atışları dışında yeryüzü nefes bile almıyor. Sessizliği bozan Kureyş'in sancaktarıdır. Söylediği her söz küfür kokulu. Benimle çarpışmaya er meydanına kim çıkar? Bu bir meydan okumadır. Cevapsa bir çift ayak sesi. Gözler Uhud toprağında yürüyen bu ayaklarda. Kime ait bu adımlar ki? Bastığı toprak Allah diyor. Ve Esedullah namıyla Hazreti Ali yürüyor. Birkaç saniye, bir tek hamle. Allah'ın aslanı dimdik ayakta, Kureyş'in sancağı ise yerde. Ardından bir başkası yükseltiyor sancağı. Ama bilmiyor ki bu defa kim var Uhud meydanında. Gökyüzünde yıldırımlar, yeryüzünde Hamza var. Asıl şimdi başladı Uhud'un türküsü. Tam üç katı düşmanla peygamber ordusu göz göze ve diş dişe. Uhud'da yiğitler var. İşte Ebu Dücane. Kılıcın üzerinde bir yazı. Korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref var. İşte Mus'ab bin Umeyr. Zırhını giyinince nasıl da peygambere benziyor. Ve döne döne savaşan Hazreti Hamza. Ben Allah'ın arslanıyım diyor. Ebu Katade'ye bakın. Bakın bir ok fırlıyor müşrik yayından. Bir ok havayı yara yara geliyor. Hedefte Resulullah var. İşte Ebu Katade okun Fahri Kainat'a doğru gittiğini görünce Allah'ı andı önce ve uzattı başını. Ok Katade'nin gözüne saplandı. Uhud'da yiğitler var. Şirk ordusunu bozguna uğratan. Ömer bin Hattab'a bakın. Gözleri çakmak çakmak. Ama telaş var yüzünde Hazreti Ömer'in. Bu ne hal ey Ömer? Düşman hüsran yaşarken, zafer kazanılmışken, bu ne hal ey koca Ömer? Niçin Okçular Tepesi'ne bakıyorsun? Neler oluyor orada? Niye iniyor okçular Ayneyn Tepesi'nden? Allah Resulü haber vermeden niye iniyorlar? Ey Abdullah bin Cübeyr, durdursana okçuları. Durun, Allah aşkına durun. Arkanızdan düşman geliyor, inmeyin yerinizden. Sahabe sendeliyor, inmeyin yerinizden. Kainat yalvarıyor, inmeyin. Sultanlar sultanını incitecekler, inmeyin. Peygamber ordusu iki ateş arasında. Efendimizin etrafında 15 sahabe. Bakın mübarek elleri Resulullah'ın yüzüne kapandı. Kainatın affı için semaya kalkan eller şimdi kan içinde. Yetiş ey Ebu Ubeyde, nur saçan yüz kan içinde. Zaman donuyor sanki ve dudaklarının arasından bir şey düşüyor. Kıpkırmızı bir yakut gibi peygamberin mübarek dişi. Uhud dağını bir titreme alıyor. Zaman donuyor sanki ve gökler yırtılıyor. Uhud dağını bir titreme alıyor. Kimse Uhud'a ilişmesin. Çünkü bir ses geliyor altı yerden. Muhammed'in dişi yere düşmesin. Ve Cibril-i Emin yaratıldığı günden beri en hızlı inişiyle iniyor. Çünkü altı yönden bir ses geliyor. Yere düşmesin Muhammed'in dişi. Kara bulutlar çöktü Uhud'a. Bir ses ortalığı velveleye verdi. Muhammed öldürüldü. Muhammed öldürüldü. Eğer o öldüyse ben niye yaşıyorum diyen Enes bin Nadr atıldı küfrün alevleri arasına. Artık yaşlı gözler sevgiliyi arıyor. Kab bin Malik hazretlerinin sesi duyuldu. Resulullah yaşıyor. Allah'ın Resulü yaşıyor. Onu miğferinin arasından ışıl ışıl parlayan gözlerinden tanıdım. Habibullah yaşıyor. Onu şefkat dolu gözlerinden tanıdım. Ashab-ı Güzin'in sevincine bir bakın. Uhud'un sevincine bir bakın. Hazreti Hamza duydu ya, bu yeter. Resulullah yaşıyor ya, bu yeter. Yine daldı Hamza Kureyş'in dalgalarına. Ama savaşırken bir ara sendeledi Hamza. Ve boşlukta bir mızrak belirdi. Ey Hamza, Uhud'u her anışımızda kaç mümin girmek ister mızrakla senin arana. Kaç mümin keşke ben öleydim, keşke mızrak benim sineme saplansaydı der. Ama şehitlerin seyyidi sensin, şehitlerin efendisi sensin. Uhud'da şehitler var, şehitlerin seyyidi Hamza var Uhud'da. Resul-ü Zişan'ın gözlerinden boşalan yaş Hamza'yı yıkar gibiydi. Fahri kainat hiç bu kadar elem duymamıştı, hiç bu kadar üzülmemişti ve amcasına hiç böyle seslenmemişti. Ey Resulullah'ın amcası Hamza, ey Allah'ın ve Resulünün arslanı Hamza, ey hayırlar işleyen Hamza, ey Resulullah'a koruyucu olan Hamza, Allah sana rahmet etsin. Eğer senden sonra yas tutmak gerekseydi, sevinmeyi bırakıp sana yas tutardım. Ve bir ayet yankılanıyor Ahzab dağında. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki, onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları şehit oluncaya kadar çarpışacağına dair yaptığı adağını yerine getirdi. Kimisi de şehit olmayı bekliyor. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Bir kişinin kalbinde imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Biri arkadaşına hainlik etmediği müddetçe ben iki ortağın üçüncüsüyüm. Onlara yardım eder ve onları korurum. Ama onlardan birisi diğerine hainlik ederse ben aralarından çekilirim.

Devam ediyor efendim program bilenler, hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. 16:48 şu anda saatler, trafikte yolda dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar olsun efendim. Yolunuz açık olsun. Çalışan herkese kolaylıklar diliyoruz. Selamünaleyküm, ben Bursa'dan Halime Nazlı, hafız ablalarım için, annem ve babam için Gelin Ey Aşıklar adlı eseri istiyorum demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Hayırlı günler Mehmet Bey, torunum İnci için Giydim Beyazlar adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, ben Necla, Rabbim kolaylık versin, Eşref Ziya'dan bir eser istiyorum demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, hayırlı yayınlar diliyorum. Selamlar sunuyorum. Aşkın Sarda adlı eseri eşime, dinleyenlere, İskender Yıldırım abime sana armağan ediyorum demiş. Tayfun abimiz göndermiş. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamlar olsun. ...0543-224-0108... bu numaradan efendim, WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Derdi ki yavrum, küçüğü küçümseme. Küçücük bir darbeden kalp kırılır mı deme. Orman nasıl yanarsa bir kibrit çakmakla, hayırlarda kül olur bil ki başa kalkmakla. Babam derdi ki yavrum, kibir şeytana hastır. Şeytanla dost olanın akıbeti iflastır. Dünya hırsı doyurmaz, yedikçe aç kalırsın. Kibirde yükselirsen kabirde alçalırsın. Babam derdi ki yavrum, çürük tahta boyanmaz. Boyansa da sıratta ilk adıma dayanmaz. Bil ki o gün ameller karşımızda duracak. Önce kendi nefsimiz bizden hesap soracak. Babam derdi ki yavrum, dostun postuna kanma. Allah'tan başkasına güvenip yaslanma. Var gününde sevilir, el üstünde olursun. Dar gününde kendini yapayalnız bulursun. Babam derdi ki yavrum, kimseye sır yükleme. Hiç kimseden sınırsız bir sadakat bekleme. İnsan pervane gibi, rüzgar bulunca döner. Gündüz fener kesilir, gece olunca söner.

Babam derdi ki yavrum, insan olduğu nankördür. Herkeste kusur görür, kendi nefsine kördür. O kas katı kalbini tarife taşlar yetmez. Allah affeder ama insanoğlu affetmez. İlahi ma rafa'tu yedeyye illa ileyke fe ente. Babam derdi ki yavrum, Rabbinedir dönüşün. Huzura çıkacak var mı yüzün? Bir düşün. Sırattan geçmek için iki kanat gerek. Biri Kur'an, biri de düşünmek. Babam derdi ki yavrum, dedikodu zillettir. Dilden dile bulaşan kronik bir illettir. Kur'an uzaklaş diyor gıybetin vahşetinden. Çünkü insan tiksinir,

Kendini helak etme. Cahillerden yüz çevir. Boşa nefes tüketme. Çünkü canlı cesetler ne görür ne duyarlar. Onlar ancak kendini akıllı sanırlar. Babam derdi ki yavrum, pişmanlık kurtuluştur. Vicdanla yüzleşerek yeniden var oluştur. Pişmanlık yanmak değil, yanınca sönmemektir.

Adam derdi ki yavrum, sık gidersen dostuna, bir gün eşik dibinde yer bulursun postuna. Kendini bilmeyenin bil ki dinmez gözyaşı, çünkü sonunda çatlar dostum da sabır taşı.

Babam derdi ki yavrum, insanoğlu aldanır. Servetini gördükçe kendini Karun sanır. Secde eder, malına tapınır. Bil ki nice Karun girdi yerin.

0: Babam derdi ki yavrum, bütün dertler bir yana, Kur'an'da ümitsizlik haramdır Müslüman. Her çilenin bir ecri, her gecenin fecri vardır. İnsanın selameti ancak sabrı kadardır.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Hayırlı yayınlar diliyorum sizden. Özledim Resulü çok, ilahisini rica ediyorum. Hak aşıklarının tümüne bu güzel ilahi armağan ediyorum. Selametle kalın demişler. Hayırlı günler efendim, Allah razı olsun. Selamünaleyküm Isparta, Yalvaç'tan Hüseyin Kahraman. Kahraman özür dilerim. Mustafa Cihat'tan Emri Olur adlı eseri istiyorum demiş. Aleyküm selam. Isparta'ya çok selamlar olsun bizden de, hayırlı günler. İyi günler Radyo Nida, sizden sana geldim, eserini rica ediyorum, Allah razı olsun demişler. İyi günler efendim, cümlemizden razı olsun, hayırlı günler. Kolay gelsin, ben Zeynep Deli Deli Oldum adlı eseri istiyorum. Tüm herkes için demişler.

17.06 eseri dinlerken efendim sizler de bu bölümde herhalde sultanım kapında bana da yer ver diyorsunuz ama öyle değil. Sözleri biraz değişik.

0: Ahmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Bu eser istenmişti efendim. Bu eseri atlamışım. İsteyen dinleyicimiz de hatırlatmamış efendim. Normalde bugün mesela eser istiyor dinleyicilerimiz. Dinletmiyorum. Bir gün sonra, iki gün sonra, bir ay sonra, bir ay önce eser istemiştim. Benim eseri dinletmediniz. Bugün dinletir misiniz? Böyle mesajlar yazıyorlar.

İlahe illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi da'vetit tamme ve salatil kaime. Ati Muhammeden il vesilete vel fazile ve ba'athu meqaman mahmuden illezi va'atte. İnneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
1: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tut olsun dilim. Ey kemankeş, durma vur.

Son bölümdeyiz, veda edeceğiz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Fadıl Aydın'dan Yan Yüreğim Yan adlı eseri sizlere, Radyo Nida dinleyicilerine gelsin. Ben sessiz dinleyiciniz Zülfiye İnce demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Abi Murat Durgun'dan Ölüm Var adlı eseri istiyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim. Birazdan Nida'dan Gönüllere programıyla İbrahim Soydan Erden yayında olacak. Yarın inşallah saatler 11'i gösterdiğinde Cuma'dan önce tekrar yayında olacağız. O vakte kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.

Öğüt vermek kolaydır. Mühim olan öğüdü tutmak, gereği gibi amel etmektir. Buysa çok zordur. Çünkü benliği ve nefsi kendisine galip gelenlere öğüt acı gelir. Yasaklanmış kötü işlerse onların kalbine güzel ve cazip görünür. İmam Gazali.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allah Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, Nida'dan Gönüllere programında hamdolsun yine sizlerle beraberiz. Radyo Nida'ya kulak veren güzel Bursa'mıza ve kimler nerelerden dinliyorsa her birinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Birçok şeyde olduğu gibi biraz abarttığımızda, sınırı aştığımızda bize zararı dokunan kavramlar var. Onlardan bir tanesi de mükemmelliyetçilik. Bu insanın evinde, hal ve hareketlerinde, işinde, hatta ibadetlerinde dahi söz konusu olabiliyor. Ve bunun birçok zararını kişi hem kendisi hem de en yakınları, etrafındakiler yaşayabiliyorlar. Gelin bu konu hakkında bildiklerimizi bir tekrarlayalım, beyin jimnastiği yapalım ve durum tespitinden sonra bundan kurtulmak mümkün mü veya normal seviyelere indirebilmemiz olası mıdır, ona geçelim. Mükemmelliyetçiliğin altında yatan nedenler hangileridir? Çocukluk zamanları neden önemlidir, ona birazdan geçeriz ama iki çeşit mükemmelliyetçilik var. Onunla başlayalım, konu çok daha iyi anlaşılacak. Birincisi ben merkezci mükemmelliyetçilik, diğeri de öteki merkezli mükemmelliyetçilik. Birincisinde adından da anlaşıldığı gibi gerçekçi olmayan, ulaşılması imkansız bir şeylerin kişinin kendisine empoze etmesi durumudur. Yani o kişi kendini hep eleştirir. Hataları, eksikleri kabul etmekte zorlanır. Mesela markete gitti, marketten bir tavuk aldı, eve geldi ama tavuğun çok yağlı olduğunu gördü. Bunun üzerine uzun süre kendisine kızdı, eleştirdi. Neden? Yağsız bir tavuk eti almadığı için. Eti alırken daha fazla dikkat etmesinin gerekli olduğunu kendine uzun süre vurgular. O kişinin bu davranışı kendine yönelik katılığını da gösterir. Halbuki hepimiz zaman zaman hata yapabiliriz, iş yoğunluğundan, aklımızda farklı şeyler o an vardır, herhangi bir sebepten dolayı bir yanlış yapabiliriz. Bunu uzatır hale getirmek, ben merkezci mükemmelliyetçilik oluyor. İkincisi de öteki grup. Bu kişilerde gerçekçi olmayan şekilde etrafındaki insanlardan aşırı talepkar olma eğiliminde olurlar. Mutlaka bir şeyler isterler. Çevresindeki insanların kendisinin koyduğu kurallara, standartlara uymasını beklerler. Mesela bir bey ne yapıyor? Evde bulaşıkları makineye yerleştiriyor. Eşi koyduğunda tabakları sık aralıksız koyuyor, bardakları iyi yerleştirmediği için ondan rahatsız oluyor. Eşi koyduğunda tabakları şöyle koymalısın, bardakları yan koymamalısın, kaşıklar üst üste olmalı diye sürekli müdahale eder. Ve nihayet öyle olacağına bu işi ben yapayım der ve takıntı halinde bu duruma devam eder. Peki bunun altında yatan bazı sebepler var mı? Uzmanlar bunu araştırmışlar. Mükemmelliyetçi kişiliğin gelişimini etkileyen nedenlerden biri ta uzun yıllar öncesine, yani bebekliğine kadar gidiyor. Annenin babanın tutumu neydi o çocuk ile alakalı? Çok müdahale eden, baskı kuran anne babalar büyüttükleri çocuklarının hata yapmaması adına yoğun bir çaba harcarlar. Ama çocuktur, illaki hatası da olacaktır. Çocuklar yaptıkları davranışların sonucunda annesinin, babasının kendisine müdahale edeceğini, azar işiteceğini, hatta ceza alabileceğini fark eder. Onun için kabus olan bu durumları yaşamamak için hep otokontrollü gitmeye çalışır. İşte bu da büyüdükçe gelişir. Bir başka nedeninde anne ve babadan birinin mükemmelliyetçi olduğunda çocuğunda bu davranışları model alması. Öyle ya, üzüm üzüme baka baka kararır derler. Anne ve babanın tutumu da önemli. Peki mükemmelliyetçi insan hayatında hangi olumsuzlukları yaşar? Şöyle söylüyor uzmanlar, bu insanlar
aşırı sorumluluk hisseden insanlardır, vicdan sahibi insanlardır. Bu sorumluluk hissiyatı bazen işleri yapmalarını dahi zorlaştırır hale gelir. Bu nedenle de bir işe başlamak oldukça zor olabilir onlar için. Bir işe başlayamadıklarında da bu kez yapmadıkları için, o fırsatı nasıl değerlendirmediği için yine kendilerine kızarlar. Mükemmeliyetçi insanlar sürekli bir adım sonrasında ne yapacaklarını düşünürler. Yine hayatlarındaki olayları kendi sınırlarına göre değil, kendilerinde var olduğuna inandıkları ve kendileriyle ilgili ulaşmak istedikleri sınırlara göre değerlendirdikleri için yine mutsuz olurlar. Ve sonra da bunlar birleşe birleşe depresyona dahi neden olabiliyor. Yine başarısızlık insanlar için, değil mi, hepimiz için? Lakin mükemmelliyetçi olan insanlarda bu başarısızlık durumları diğer insanlardan kat kat fazla oluyor. Çok rahatsız oluyorlar ve başarısızlık durumlarında bir anda moralleri tepe taklak olabiliyor ve kendilerini toparlamaları da oldukça zaman alıyor. Bunun nedeni hiç hata yapmamaya çabalamalarıdır. Sürekli bu kaygıyı duyarlar. O şunu derse, bunda rezil olursam, bunu başaramazsam gibi. Şöyle biraz düşünsek, şu üç günlük dünyada yaşanabilecek kadar bu hayatın güzellikleri, bizi mutlu eden az da olsa bazı şeylerin olduğu gibi bizi zorlayan olumsuz yanlarının olduğunu da kabul etmek lazım. Kendi sınırlarımızın farkına varmamız, sınırları, koşulları zorlayarak en iyiyi yapmaya çalışmak yerine yapabildiğimiz kadarını yapmak ve zorlandığımız o noktalarda bunun nedenlerini anlamak, insan olduğunun farkına varmak ve utanmadan, çekinmeden bir şeyleri başaramıyorsak birilerinden yardım isteyebilmek gerekir. Her insan yaptığı işin mükemmel olmasını ister, değil mi? Bizim fıtratımızda zaten bu var. Güzele olan bir meylimiz var. Gerçekten şöyle bir etrafımıza bakarsak, herkesin hayatını bir mükemmelliğin kıyısına yanaştırmakta olduğunu görürüz. Küçücük bir bebeğin o pati pati ayaklarıyla haftalarca yürüyüş denemeleri, bir düşmesi bir kalkması, bir sporcunun çok daha iyi bir performans için o yarışmada kullanacağı hareketleri tekrarlayıp durmasında, bir hattatın daha iyi çizim yapabilmek için bazı figürleri defalarca yazmasında ve daha birçok meslekte ve hal ve tavırlarımızda hep o mükemmellik arayışının izleri var. Aslında bu bize pek yabancı bir terim değil. Neden? Daha iyi, daha güzel, doğruya yürüme, tüm bunlar Rabbimizin insanlar için tayin ettiği fıtrattan gelen bir gelişim formülü. Burada bir yol ayrımı var. İnsan fıtrata aykırı bir biçimde bir işe mi yoğunlaşacak, yoksa fıtrata uygun bir şekilde mi? Eğer işini hatasız, mükemmel yapmayı takıntı haline getirirse bu sorunlu bir yol olur. Mükemmelliyetçilikle ilgili çok güzel bir örnek vardır, meşhurdur. Mükemmelliyetçi bir yazar kalemi mi daha fazla kullanır, silgiyi mi? Herkes kalemi demiş. Halbuki silgiyi daha çok kullanırmış. Neden? Çünkü yazdığı her cümlenin mükemmel olmasını istiyor ya. Yazıyor, yazıyor, çiziyor. Bir yazıyor, iki siliyor. Elini kalemden çok silgiye uzatıyor. Yani yazmaktan çok sildiği için de hiçbir şey üretemiyor veya diğer yazarlar gibi üretemiyor. Yorulmuş, siniri bozulmuş bir şekilde masadan kalkıyor. Bunlar aşırı hata yapma korkusundan da kaynaklanıyor kardeşlerim. Bu da mutsuzluğa, onun yanında çağımızın hastalıklarından bir tanesi diye önümüze sunulan depresyona davetiye çıkarıyor. Bir psikolojik rahatsızlık. Bunun temelinde de o çocukluk yaşantıları çok büyük bir yer tutuyor.
Çocukluğunda az önce bahsettiğimiz gibi anne babası tarafından çok fazla eleştirilen, hata yaptığında bunun tepkisini çok abartılı şekilde veren anne babalara sahip olan çocuklar, hata yapmaktan o kadar korkar ki artık kendi önlerinde mükemmel olmaktan başka bir seçenek bırakmazlar. Çünkü anne babaları için evlat hatasız olmalıdır. Çünkü ancak mükemmel olduklarında o anne babanın veya çevresinin eleştirisinden kurtulabileceklerini düşünürler. O yüzden uzmanlar mükemmelliyetçiliğe diyor ki bu bir anlamda hata yapma korkusudur. Bu hastalık, yani aşırı derecesi. Aynı zamanda mükemmelliyetçi insanların etrafı da bundan zarar görür. Çünkü o insan etrafındakileri de eleştirmekten geri durmaz. Kendi hayatını perişan ettiği gibi etrafını da acımasızca eleştirir. Mükemmelliyetçi insanlara göre hiç kimse yaptığı işi layığınca yapmamaktadır. Herkes kusurlu, herkes eksiktir. Ona göre yaptığı işin beğenileceği insan sayısı en fazla bir elin parmakları kadardır. Kardeşlerim, yine bilim insanları diyor ki 9 yaşına kadar çocuklar kendisini acımasızca eleştiren anne babalarına karşı çok savunmasız yaşarlar. Kendisine yöneltilen eleştirilerin mutlak doğrular olduğuna inanırlar. Takdir görmediğine göre takdir edilecek bir yönünün olmadığını düşünür çocuk. Ayrıca kendisi anne babasının kusurlarını görmediği için onları mükemmel zanneder. Zaten onlar da sürekli eleştiren tutumlarıyla kendilerinin mükemmel olduklarını ima etmiş olurlar. Ve bu şekilde sürekli mükemmel anne, mükemmel baba tarafından eleştiri yağmuruna tutulan çocuklar, zamanla bu yıkıcı eleştirel tutumu kendi kişiliklerinde imgeleştirirler. Böyle zamanlarda şöyle kendimize sorular sorabiliriz. Her ne imtihanımız varsa, gerçekten şu an hissettiğim kadar olay kötü mü? Kötü bir durumda mıyım? İnsanlar, etrafımdakiler bu durumu nasıl değerlendiriyor? Bu dünyanın sonu mu? Ben bu işte veya bu durumda karşılaştığım neyse elimden geleni yaptım mı? Kendimi tebrik etmem gerekmiyor mu? Yani elden geleni yaptığından ötürü. Bu ve buna benzer soruları ne kadar çok hatırlar ve tekrar edersek o dönemlerde bu bizi yıkan konu hakkında kendimizi daha güçlü hissederiz. Gerçekten öyledir. Bu şöyle düşünürse, bu böyle derse, el alem için yaşayan bir insan dünyada mutluluğu baştan terk etmiş demektir. Diyorlar ki bu insanlarda hep bir eleştirme hastalığı vardır. Hem dışarıyı eleştirdikleri gibi iç dünyalarında bir hayali eleştirmen de vardır. Ve bu rahatsızlığın engellenmesinde yapılması gereken şey o gencin içindeki o hayali eleştirmenin farkına varmasıdır. Yani evet, bende böyle bir problem var. Ben kendimi acımasızca eleştiriyorum. Şefkatsiz bir şekilde eleştiriyorum. Ben kendimi mutsuzluğa mahkum ediyorum diyerek bunun farkına varmasıdır. Şimdi işin tam burasında başka bir faktör daha ortaya çıkıyor. Bu da nefstir. Sadece hayali bir aktör değil, imtihan dünyasına gelmemizin en önemli sebebi, imtihan vesilesi nefs taşıyoruz. Peki nefsin en sevdiği nedir? Kendini beğenmek, kibirdir. Ene deniyor buna, değil mi? Ben, ben diyen nefis küçümsenmemelidir haşa. Kendisinde Rablik tevehüm edebilen bir ruhi kuvvettir. Ucu bucağı yoktur onun kötülüğünde. Alimlerimiz diyor ki, mükemmelliyetçi olan insanlar, dindar insanlar da olsalar, onlar da haşa öyle ileri gidebilirler ki, nasıl ki Rabbimiz Celle Celaluhu bütün eksik ve noksanlardan, yanlışlardan münezzehtir. Her işi hatasız, kusursuzdur.
her şeyi mükemmel yapar, yaratır, sonsuz bir kudret sahibidir. Dolayısıyla nefs faktörü de geldiği için bir yandan da hayatında problemin olmaması gerektiğini, her istediğini en iyi şekilde yapması gerektiğini, yani bir taraftan da haşa o Rablik iddiasını, bu kuvveti kullanmak ister diyor. O zaman şöyle diyebiliriz, mükemmelliyetçilik, evet bir rahatsızlık denilebilir ama sadece çocukluk yıllarında şu yaşandığı için şundan bundan dolayı deyip de anne babaya suç atarak veya şu şu şu sebeplerden, imtihanlardan dolayı bu kişi böyle oldu demekle bundan kurtulamayız. Çünkü nefs faktörü de var. İblisin en yakın dostu olan, hepimizde olan o nefs hiçbir zaman unutulmamalıdır. Peki mükemmelliyetçi olduğunu kabul eden bir kardeşimiz ne yapmalı? Bu konuda şunu söylemek yanlış olur. Bir çırpıda insanın o yaşa kadar edindiği bütün alışkanlıklar yok olacak. Böyle bir ilaç da zaten üretilmiş değil, belki de üretilemeyecek. Nasıl ki yıllar içerisinde bu hastalıklar gelişiyor, büyüyor, vücuttan tamamen terk edilmesi de benzer süreler alabiliyor. Demem o ki eski alışkanlıkların izlerinin tamamen silinmesi için zaman lazım. Evvela tedavinin en önemli ayağı kendinde bu tür yanlış reaksiyonların, abartılı eleştirinin hem kendine hem karşısındaki insanlara karşı gösterdiğinin farkına varmaktır. Bu müthiş bir adımdır. İkincisi, kendi kendine şunu düşünmelidir. Ben dünyaya hatasız bir hayat için gelmedim. Hatasız olsam ne güzel olurdu. Ama hatalarım var. Benim de var, diğer insanların da var. Yapmamaya çalışmakla bunu hastalık haline getirip her şeyin en iyisini, hatasızını sunmalıyım demek farklı şeylerdir. Ben imtihan dünyasındayım. Benim eksiklerim olduğu gibi diğer insanların da eksikleri var. Benim hatalarım olduğu gibi milyarlarca insanın hataları var. Ne kendime zulmetmeliyim, neden bunu yapamadım, niye bunu başaramadım demeliyim, ne de insanları buna zorlamalıyım diye düşünmeliyiz. Üçüncü madde olarak bilmeliyiz ki zaten kusursuz bir hayat bize sunulmuyor, bunun sözü verilmiyor. Kerim olan kitabımız Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde dünyanın sorunsuz, her türlü mutluluğun sadece olduğu, gözyaşının olmadığı, adaletsizliğin olmadığı, savaşların olmadığı, çocukların öldürülmediği, zulmün olmadığı bir dünya tabiri kullanılmıyor. Tam tersine. Dolayısıyla bizim dünyaya bakış açımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Evet, olmasa ne güzel olurdu. Ama her şey düzgün olsaydı, her insan mükemmel bir hayat ortaya koymuş olsaydı, o zaman cehenneme ne lüzum vardı? Melekler zaten kendilerine verilen görevi yapıyorlar ve bu konuda mükemmeller. Çünkü nefisleri yok. Ama bizim bir farkımız var. Hani deniyor ya, meleklerden daha üstün olabiliyor insan, af buyurun hayvanlardan da aşağı olabiliyor. İşte bu nefs faktörü daha belirleyici oluyor. Dolayısıyla biz melek değiliz, elden geleni yaparız, sorunun olmadığı bir ev hayatı olmayacağını biliriz, sorunun olmadığı bir iş yeri hayatı olmayacağını biliriz, hiç hasta olmadan ölene kadar yaşayacağımızı düşünmeyiz, her zaman mutlu olmayacağımızı, bazen gözyaşı dökeceğimizi, bazen korkacağımızı, bazen şaşıracağımızı, bazen kendimizi yalnız hissedeceğimizi, aynen hava durumunda olduğu gibi, biraz yağmurlu, biraz bulutlu, biraz karlı, biraz soğuk, şu bu, hepsinin zamanla yer değiştirdiğini, hiçbir mutluluğun da kalıcı olmadığı gibi, dünyada hiçbir mutsuzluğun da, hiçbir hastalığın da kalıcı olmadığını bilmemiz gerekiyor. Yine dördüncü maddemiz. Ne demiştik? Nefis öyle ki bu mükemmelliyetçilikle ilgili Allah'ı Celle Celaluhu
taklit ediyordu. Ben de kusursuz olacağım diyordu. Tedavilerden bir tanesi, manevi tedavilerden, bu taklitçiliği bırakmaktır. Kendinin aciz, hatalar, yanlışlar içerisinde, nefes almadan yaşayamayan, yemek yemeden yaşayamayan, af buyurun, yediklerini, içtiklerini tekrar çıkarmadan hayatına devam edemeyecek bir acziyet içerisinde olduğunu bilmelidir. Rabbimiz bizleri yoktan yaratmış ve fıtratımızı aşama aşama gelişecek şekilde düzenlemiştir. Mükemmelliyetçi bu fıtri yapıyla barışık oldukça ve ilk seferinde mükemmel yapmanın, hatasızlığın yalnızca Allah'a has bir vasıf olduğunu anlayıp bunu kafasında çözdü mü, belki o aşırılık kendisinden gidecektir. İnsanın tevbesinin kabul edilip edilmeyeceği evhamı da buradan gelir. Ben şunu yapıyorum ama bu kabul oluyor mu? Ben böyle böyle ibadet ediyorum ama şöyle bir zat varmış, o şöyle şöyle ibadet ediyormuş. Ben onun yanında neyim ki diyerek, yine kendini eleştirerek, tabiri caizse yerin dibine sokarak kendi hayatını mahveden insanlardan olmayalım. Ne buyuruyor? Eğer siz günah işlemeseydiniz, hata yapmasaydınız, Allah sizi helak eder ve yerinize günah işleyip peşinden tevbe eden kullar yaratırdı. Hata yaptık, bir daha yapmamak üzere kalben ne yaptık? Tevbe ettik. Dilimizle de bunu tekrarladık. Elden geleni yaptık, işin özü. Eğer böyle yapmazsak ne oluyor biliyor musunuz? İnsanın kibirlenmesi elbette hoş değildir. Ama bunun tam tersi, ben namaz kılıyorum, bu kabul olmuyor ki. Tövbe ediyorum, bunu Allah kabul etmez ki. Ben şöyle şöyle hal ve davranışlar içerisindeyim ama bunların bana bir faydası yok ki gibi umutsuzluk içeren her şey yine bir aşırılıktır ve bu bizden istenmemektedir. Biz dengede gideceğiz, dengede gitmeye çalışacağız inşallah. Ve beşinci madde olarak, eğer baktınız bu sizin artık tespitiniz tamam güzel ama bundan vazgeçemiyorsunuz. Hal ve hareketleriniz, tutumunuz, iç dünyanız hep bu şekilde devam ediyor. Sakın doktora gitmekten korkmayın. Bu konuda biraz araştırma yapın, uzman bir hekime başvurun. Bunlar bir takıntıya sebep olabilir. Hayatınızın bundan sonrası için alacağınız kararlarda size daha kötü baskı unsuru olabilir, sizi yorabilir. O yüzden bir hekime gitmekte de fayda var. Yeter ki gideceğiniz insanlar da sizin düşüncenize, dünya görüşü olarak yakın olsunlar. Sizi daha iyi anlayacaklardır. Evet, işte biz böyleyiz. Biz kuluz. Hatalarımızla, eksiklerimizle. Rabbimiz Celle Celaluhu hatadan, ihtiyaçtan münezzehtir, uzaktır. İsteyen O Celle Celaluhu, yaratan, yaşatan, var eden, imtihan eden, ol buyurdu mu olan, öl buyurduğunda da hiçbir mahluk yoktur ki muhalefet edebilsin. Dolayısıyla Rabbimize sığınıyoruz. Şu imtihan dünyasında kendi kendimize yapıp ettiğimiz, hayatı daha çekilmez hale getirdiğimiz konulardan bir tanesi mükemmelliyetçilikti. Allah-u Teala'dan niyazımız, hayatımızı daha dengeli bir şekilde devam edebilmemiz ve nasıl bir kul olmamız gerekiyorsa öyle kul olmamız, kendisine nasıl ibadet etmemiz gerekiyorsa o şekilde ibadet edebilmemiz, nasıl dua etmemiz gerekiyorsa o şekilde dua edebilmemizi bizlere nasip eylemesidir. Geldik programımızın nihayetine. Allah-u Teala'dan niyazımız, nasıl düşünmemizi, tefekkür etmemizi istiyorsa o şekilde düşünebilen kullarından olmamızdır. Rabbimiz Celle Celaluhu, güzel düşünen, güzel yürüyen ve affa uğrayan kullarından eylesin cümlemizi. Hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Allahu Teala yar
ve yardımcımız olsun. Selam ve dua ile.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Ben bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, tekneyle Boğaz turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Şeytani olanın dolaşımından şikayet etmek yerine rahmani olanın dolaşıma girmesi için ne yapıyorum? Sormam gereken soru bu. Soruyorum ve cevabını arıyorum.
8: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ali İmran Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: gündüz günah işleyenlerin tevbesini Allahü Teala geceliğin kabul eder. Gece günahkar olanların tövbelerini ise gündüz kabul eder. Bu durum güneş battığı andan itibaren doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar devam eder. Müslim Tevbe 31.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

toplumlar abad olur. Alimleri alimse toplumlar berbat olur. Alimleri zalimse. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Zenginle yoksulu birbirinden ayırt edersen, senin için kurtuluş yoktur. Sabreden yoksulları ağırla. Onlarla karşılaşmayı ve beraber oturmayı fırsat say. Abdülkadir Geylani.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

eserler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.

İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

hangi yüzle geleyim sana ey Resul? Sırtımda bunca günahlar varken, ama ne yapayım sensiz olmuyor ki.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa Aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekneyle Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem

0: Lezzetlere dönüşüyor. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
1: Reklamları dinlediniz. Burası Radyo.

0: Hayatın içinde Resulullah.
1: Resulullah'ın hüznü. Normal bir insanın sebepleri var olduğunda hüzne bürünmesi gerekir. Çünkü hüzün de sevinç, acı duymak ve hoşnut olmak gibi insanın fıtratında var olan bir duygudur. Bunlar beşerin dünya hayatında hissettiği fıtri şeylerdir. Bu sebeple Allah-u Teala cennet ehlinin şu sözünü bize aktarmıştır. Bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. Bu tüm hüzünleri kapsar. Onlar güzelliklerinde, yiyeceklerinde, içeceklerinde, aldıkları lezzette, bedenlerinde veya sonsuz kalmalarında var olan bir eksiklik sebebiyle hiçbir şekilde hüzünlenmezler. Onlar sonsuza dek sürekli bir şekilde artan nimetlerin içindedirler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diğer insanlar gibi hüzünlenirdi. Allah-u Teala şöyle buyuruyor: Resulüm, onların söylediklerinin gerçekten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Allah Resulü'nün hüzünlendiği haller şunlardır. Vahyin kesilmesi sırasında hüzünlenmesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ayşe radıyallahu anha der ki, Allah Resulüne ilk inen vahiyler sadık rüyalardı. O bir rüya görür, bu rüya sabahın aydınlığı gibi aynen gerçekleşirdi. Sonra uzlet ona sevdirildi. Hira mağarasına gider, ailesine dönmeden önce orada ibadet ederdi. Burada kalacağı vakit için yanına azık alırdı. Sonra Hatice'nin yanına döner, tekrar orada kalmak için yine azık alırdı. Ta ki hak ona gelene kadar. O Hira mağarasındayken melek ona geldi ve oku dedi. Allah Resulü ise ben okuma bilmem dedi. Sonra bir dönem vahiy kesintiye uğradı. Bundan dolayı Allah Resulü hüzünlendi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin sona ermesi ve Allah tarafından seçilmişliğinin ortadan kalkmasından korktuğundan ötürü vahyin gecikmesi sebebiyle ileri derecede hüzünlendi. İsmaili rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahye tedrici bir şekilde alışsın diye vahyin kesilmesi de nübüvvetin tesisinin ön adımlarından biriydi. Vahyin kesilmesi Allah Resulüne çok ağır geldi. Çünkü henüz ona Allah tarafından sen tüm kullara gönderilmiş Allah Resulüsün şeklinde hitap edilmemişti. Bu sebeple Allah Resulü bu işin başlanılan ancak tamamlanması murad edilmeyen bir iş olmasından korktu. Bu sebeple de hüzünlendi. Vahyin kesilmesinin sebebi Allah Resulü'nün vahye tedrici bir şekilde alışmasını ve üzerine yüklenecek olan ağırlığa sabretmesini sağlamaktı. Sonra Allah ona dilediği kapıları açtı. Sonra nübüvvetinin varlığını tekit edecek ve şüpheyi ortadan kaldıracak şeyler Allah Resulü için vuku buldu. Bu sebeple melek bir dahaki sefere onun yanına gök ve yer arasındaki bir kürsüye oturmuş halde geldi. Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh, vahyin kesilmesini anlatan Allah Resulünden şöyle naklediyor. Yürüdüğüm esnada gökten bir ses işittim. Bu sebeple gözlerimi semaya diktim. Orada, Hira'da bana gelen meleğin gök ve yer arasındaki bir kürsüye oturmuş olduğunu gördüm. Bundan dolayı çok korktum. Ve eve dönüp beni örtün, beni örtün dedim. Bunun üzerine Allah-u Teala, ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur. Ayetlerini indirdi. Daha sonra vahiy hızlandı ve kesintisiz şekilde devam etti. Bu ayetlerin inişi nübüvvetini Allah Resulüne bildiriyor, Bu dinin sorumlulukları davet ve tebliğ göreviyle onu yükümlü tutuyordu. Salihi rahmetullahi aleyh der ki, vahyin kesintiye uğramasındaki hikmet, Allah en iyisini bilendir. Allah Resulü'nün hissettiği ürpertinin gitmesini, vahye iştiyak duymasını sağlamaktı. Buhari'nin Zühri'den aktardığı, bize ulaşana göre Allah Resulü bu duruma o kadar üzüldü ki, kendisini dağ başlarından aşağıya atmak için defalarca dağlara gitti. Kendisini dağ başından aşağı her atmak istediğinde, Cebrail aleyhisselam ona zuhur ediyor ve ''Ey Muhammed, sen gerçekten Allah'ın Resulüsün'' diyordu. Bunun üzerine Allah Resulü sakinleşiyor ve geri dönüyordu. Rivayetini ise Buhari senetli bir şekilde aktarmamıştır ve bu hadis Buhari'nin şartlarına da uygun değildir. Bu sebeple Buhari'ye nispet edilemez. Bu sözler Zühri'nin belagatındandır. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, sonra bize ulaşana göre diyen Zühri'dir. Bu söz Allah Resulü'nün bu olaylar hakkında bize ulaşan haberlerinin geneline göre manasına gelir. Bu söz Zühri'nin belagatından olup Allah Resulü'ne senetle bağlı değildir. Yahya el-Kattan rahmetullahi aleyh der ki, Zühri'nin mürselleri başkalarının mürsellerinden daha kötüdür. Çünkü o hadis hafızı biridir. Birinin ismini vermek istese verirdi. O ismini vermeyi uygun görmediği kişilerin ismini zikretmezdi. Yahya bin Ma'in rahmetullahi aleyh der ki, Zühri'nin mürselleri bir şey ifade etmez. Şafii rahmetullahi aleyh der ki, bize göre Zühri'nin mürselleri bir şey ifade etmez. Çünkü biz onun Süleyman bin Erkam'dan da rivayette bulunduğunu gördük. Süleyman bin Erkam, hadisleri alınmayan biridir. Şeyh Elbani rahmetullahi aleyh, Silsiletü't Daife adlı eserinde bu rivayet hakkında tafsilatlı bir şekilde konuşmuştur. Kendisine kavmi tarafından icabet edilmemesinden dolayı hüzünlenmesi. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre bir gün o, Allah Resulüne, ''Başından geçen Uhud Savaşı'ndan daha zor bir gün oldu mu?'' diye sorduğunda, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir. ''Yemin olsun ki, kavmin olan Kureyş'ten gelen birçok zorlukla karşılaştım. Fakat onlardan Akabe günü karşılaştığım zorluk hepsinden şiddetliydi. Şöyle ki, ben Kureyş'ten gördüğüm eza üzerine Taif'e gidip, hayatımın korunmasını Abdülkulal'ın oğlu İbn-i Abdüyalil'e teklif ettiğim zaman, o benim dileğime cevap vermemişti. Ben de kederli ve üzüntülü bir halde yüzümün doğrusuna, Mekke'ye dönmüştüm. Bu hayretim Karnus Sealip mevkiine kadar devam etti. Burada başımı kaldırıp semaya baktığımda beni gölgelendirmekte olan bir bulut gördüm. Buluta dikkatle baktığımda bunun içinde Cibril bulunduğunu gördüm. Cibril bana hitaben şöyle dedi. Şüphesiz Allah kavminin senin hakkında dediklerini ve seni korumayı reddettiklerini işitti. Ve Allah sana şu dağlar meleğini gönderdi. Kavmin hakkında ne dilersen ona emredebilirsin dedi. Bunun üzerine dağlar meleği bana nida edip selam verdi. Sonra, ya Muhammed, Cibril'in bu söylediği bir hakikattir. Sen ne istersen emrine hazırım. Eğer Ebu Kubeys'le Huaykan denilen şu iki yalçın dağı Mekkeliler üzerine kapatmamı istersen, onu da emret, dedi. Buna karşı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır, ben Allah'ın bu müşriklerin soylarından yalnız Allah'a ibadet eden ve Allah'a hiçbir şey ortak koşmayan bir nesil meydana çıkarmasını ümit ediyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davetine icabet edilmemesi sebebiyle o kadar hüzünlenip kederlenmiş ki, Necid ehlinin mikat yerine ulaşana kadar ki oldukça uzun mesafede kendine gelememiş ve çevresinde olup bitenlerin farkına varamamıştı. Allah Resulü'nün kavmine olan şefkatiyle sabrının ve ilminin ne kadar fazla olduğu bu hadisten çıkarılacak olan sonuçlardandır. Bu durum, Allah-u Teala'nın Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın ve seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik ayetlerine muvafıktır. Kavminin kendisine icabet etmemesinden ötürü Allah Resulü'nün aşırı derecede üzülmesi de bu hadiste göze çarpan hususlardandır. Allah-u Teala Allah Resulüne hitaben şöyle buyuruyor. Durum böyleyken bu son kitaba inanmazlarsa arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Kim de inkar ederse artık onun inkarı seni üzmesin. Çünkü onların dönüp gelecekleri yer yalnız bizim huzurumuzdur. Yaptıklarının sonucunu kendilerine bildireceğiz. Allah kalplerin derinliklerindekini dahi çok iyi bilmektedir. Çünkü sen üzerine düşen davet ve tebliğ görevini hakkıyla yerine getirdin. Onlar hidayet bulmasa dahi sen Allah'tan ecrini alacaksın. Bu sebeple onlar hidayete ermedi diye hüzünlenmene gerek yok. Çünkü eğer onlar da hayır olsaydı Allah zaten onlara hidayet ederdi. Bu manada birçok ayet vardır. O halde onlar için üzülerek kendini helak etme. Allah onların yaptıklarını elbette biliyor. Ve ey peygamber, kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla iman ettik diyenlerden küfürde yarışanlar seni üzmesin ayetleri bunlardan bazılarıdır. Bu ayetler kendisine iman etmeyen ve uzaklaşan müşrikler için hüzünlenen Allah Resulü'nü nefsini helak etmesin diye teselli edici ayetlerdir. Mekke ahalisinde gördüğü eziyetler için hüzünlenmesi. Enes radıyallahu anh der ki, bir gün Cebrail aleyhisselam Mekke ahalisinden bazı kimseler tarafından dövüldüğünden ötürü kanlar içinde kalmış ve hüzünlü bir şekilde oturan Allah Resulü'nün yanına geldi. Ve neyin var diye sordu. Allah Resulü bana şöyle şöyle yaptılar diye cevap verdi. Cebrail aleyhisselam, sana bir mucize göstermemi ister misin diye sorduğunda, evet göster dedi. Cebrail aleyhisselam vadinin ötesindeki bir ağaca baktı ve şu ağacı çağır dedi. Allah Resulü de çağırdı. Ağaç yeri yara yara geldi ve Allah Resulü'nün önünde durdu. Cebrail aleyhisselam, ona söyle de yerine dönsün dedi. Allah Resulü de bunu söyleyince geldiği yere geri döndü. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu bana yeter buyurdu. Bu bana yeter sözü. İçinde bulunduğum hüzünden dolayı teselli olmam için Rabbim tarafından gönderilmiş olan bu ikram bana yeter. O sallallahu aleyhi ve sellem küfür üzere ölen amcası Ebu Talib için de hüzünlendi. Ebu Talib'in kıssası daha önce zikredilmişti. O sallallahu aleyhi ve sellem ihanetle öldürülen 70 kurraya da hüzünlendi. Bu olay Uhud Savaşı'nın üzerinden henüz 4 ay geçmişken Safer ayında ve Maune kuyusunda gerçekleşti. Allah Resulü bu olayda öldürülen kişiler için aşırı derecede hüzünlendi. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, Ril, Zekvan, Usayye ve Lihyan oğulları bir düşmana karşı Allah Resulü'nden yardım istediler. Kur'an ve sünneti bize öğretmesi için 70 kişiyi bize gönder dediler. Allah Resulü onlara kendi zamanlarında kurralar olarak isimlendirdiğimiz Ensardan 70 kişiyi gönderdi. Dayım haramda bu kişilerden biriydi. Bu kişiler Kur'an okur, geceleri ilim öğrenir, gündüzleri su getirip mescide koyar, odun toplayıp satar, elde ettikleri parayla da suhfe ehline ve fakir fukaraya yemek alırlardı. Allah Resulü işte bu kişileri onlara gönderdi. Ancak Maune kuyusunun yanına geldiklerinde Allah Resulü'nden talepte bulunan o kişiler, gidecekleri yere varmadan bu 70 kişiye ihanet edip saldırdılar ve onları öldürdüler. Bu 70 kişi, Allah'ım, senin huzuruna çıktığımızı, senden razı olduğumuzu ve senin de bizden razı olduğunu Allah Resulüne ilet dediler. Dedi ki, bir adam Enes'in dayısı olan Haram'ın arkasından yaklaştı ve ona mızrak sapladı. Öyle ki bu mızrak önünden çıktı. Bunun üzerine Haram, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki kazandım dedi. Enes dedi ki, biz onlar hakkında inmiş Kur'an ayetleri okuduk. Daha sonra onların sözlerini aktaran, biz Rabbimizin huzuruna çıktık. Bizden razı oldu ve bizi razı etti şeklindeki ayetin lafzı kaldırıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle dedi. Kardeşleriniz öldürüldü ve onlar, Allah'ım, senin huzuruna çıktığımızı, senden razı olduğumuzu ve senin de bizden razı olduğunu Allah'ın elçisine ilet dediler. Enes radıyallahu anh dedi ki, Kurra'lar öldürüldüğünde Allah Resulü bir ay boyunca kunut yaptı. Allah Resulü'nün bu olaydan daha fazla üzüldüğü hiçbir şey görmedim. Bir rivayetse şu şekildedir. Allah Resulü'nün Maune gününde öldürülen 70 kişiye üzüldüğü kadar hiçbir seriyeye üzüldüğünü görmedim. Bu kimselere Kurra denirdi. Allah Resulü bir ay boyunca Kurra'ları öldürenlere beddua etti. Allah Resulü'nün bir ay boyunca 70 kişinin katillerine beddua etmesi onun ne kadar hüzünlendiğini gösterir. O sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Harise'nin, Cafer'in ve Abdullah bin Revaha'nın Mut'e savaşında şehit edilmesine de hüzünlendi. Ayşe radıyallahu anha der ki, İbni Harise'nin, Cafer'in ve İbni Revaha'nın öldürüldüğü haberi Allah Resulüne ulaştığında hüznü yüzünden okunur bir haldeyken oturdu. Ben o sırada kapının arasından bakıyordum. Bir adam Allah Resulü'nün yanına gelip Cafer'in hanımlarının ağlamasından bahsetti. Allah Resulü onları bundan nehyetmesini o adama emretti. Adam gitti ancak geri geldi. Ve onları nehyettim ama itaat etmediler dedi. Allah Resulü ikinci kere onları nehyetmelerini o adama emretti. Adam gitti ama yine geri geldi. Ve vallahi bize üstün geldiler ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem git ve ağızlarına toprak at buyurdu. Bunun üzerine ben de Allah senin burnunu yere sürtsün. Ne Allah Resulü'nün sana emrettiği şeyi yaptın ne de onu rahat bıraktın dedim. Hüznü yüzünden okunur bir haldeyken sözü. Kibi rahmetullahi aleyh der ki, sanki o hüznünü gizlemiş ancak beşer fıtratından ötürü bu hüznün bir kısmı belli olmuştu. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, başına bir musibet geldiği vakit insanda hüzün belirtilerinin gözükmesinin, kalbi mutmain olduğu takdirde onu sabırlı ve Allah'ın kaderine rıza gösteren bir kişi olmaktan çıkarmayacağı, bu hadisten çıkarılabilecek olan sonuçlardan biridir. Hatta şöyle denilebilir. Bir musibetten etkilenmesine rağmen nefsini rıza ve sabırla teselli eden kişi, derece olarak musibete hiç aldırmayan kişiden daha üstündür. Taberi rahmetullahi aleyh de bu hususa işaret etmiş ve uzunca açıklamıştır. Ayşe radıyallahu anh'ın, hüznü yüzünden okunur bir haldeyken oturdu sözü de buna işaret eder. Bu sebeple İmam Buhari bu hadis için musibet anında yüzünden hüzün okunur bir halde oturan kişi hakkında bab diye bir başlık açmıştır. Zeyn bin el-Müneyyir rahmetullahi aleyh der ki, bu başlığın fıkıhtaki konumu şudur. Her halükarda orta yolda olmak en doğru davranıştır. Başına büyük bir musibet gelen kişi aşırı derecede hüzünlenip kendini tokatlama, üstünü başını yırtma, ağıt yakma ve benzeri mahzurlu davranışlara düşmemelidir. Aynı şekilde kalp katılığına ve kaderi küçümsemeye sebep olabilme ihtimali bulunduğundan ötürü sıkıntıya aldırış etmeme noktasında da aşırıya gidilmemelidir. Bu durumda başına musibet gelen kişi, üzerinde hüzün belirtileri gözükecek ve musibetin büyük olduğunu bildirecek şekilde vakar ve sekinet içinde oturarak Allah Resulüne uymalıdır. Esma binti Umeys radıyallahu anha der ki, Cafer ve arkadaşları öldürüldüğü gün Allah Resulünün yanına girdim. 40 tane deri tabaklamış, hamurumu yapmış, çocuklarımı yıkamış, temizlemiş ve yağlamıştım. Allah Resulü, Cafer'in çocuklarını bana getirin buyurdu. Esma radıyallahu anha dedi ki, çocukları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme getirdim. Allah Resulü onları öpüp kokladı. O sırada gözleri yaşardı. Ben, ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Seni ağlatan nedir? Yoksa Cafer ve arkadaşları hakkında sana bir haber mi ulaştı? Diye sordum. Allah Resulü ise, evet, bugün şehit düştüler. Diye cevap verdi. Esma radıyallahu anha dedi ki, çığlık atarak ayağa kalktım. Kadınlar etrafıma toplandı. Allah Resulü ailesinin yanına gitti ve şöyle buyurdu. Cafer'in ailesine yemek yapmayı unutmayın. Onlar eşlerinin işiyle meşguldür. İbn-i Mace'nin Esma binti Umeys radıyallahu anhadan rivayet ettiği şu hadiste aynı manadadır. Cafer şehit düştüğü vakit Allah Resulü ailesinin yanına gitti. Ve Cafer'in ailesi cenazeleri sebebiyle meşguldür. Bu sebeple onlara yemek yapın buyurdu. O sallallahu aleyhi ve sellem amcası Hamza için de hüzünlendi. İbni Ömer radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre Allah Resulü Uhud günündeki kayıplarını ağlayan Eşel oğullarının kadınlarının yanından geçti. Ve ancak Hamza için ağlayan kimse yoktur dedi. Bunun üzerine Ensar'ın kadınları Hamza'ya ağlamak için geldiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem durumun farkına vardı ve şöyle buyurdu. Eyvahlar olsun onlara. Daha ayrılmadılar mı? Onlara emredin de ayrılıp gitsinler. Bugünden sonra hiçbir ölüye ağlanmayacak. Ancak Hamza için ağlayan kimse yoktur sözü, sadece ağlamanın caiz olduğuna dair bir delildir. Bugünden sonra hiçbir ölüye ağlanmayacak sözünün manası ise, şeriatın haram kıldığı bir şeyin eşlik ettiği ağlamadan nehidir. O sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetine zorluk vereceği korkusuyla Kabe'ye girdiği vakitte hüzünlenmişti. Ayşe radıyallahu anhadan yapılan rivayete göre, Allah Resulü bir gün onun yanından mutlu bir şekilde ayrıldı. Sonra da üzüntülü bir şekilde döndü ve şöyle buyurdu. Ben Kabe'ye girdim. Eğer işin başında sonunu tahmin edebilseydim, girmezdim. Ben ümmetime zorluk vermiş olmaktan korkuyorum. Sindi rahmetullahi aleyh der ki, yani ümmet Kabe'ye girme noktasında Allah Resulüne tabi olacağı için Allah Resulü onları zora sokup yoracak bir şey yaptı. Çünkü Kabe'ye girmek ancak zorlukla mümkündür. Allah-u Teala Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi şu sözlerle nitelendirmiştir. Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur.
0: Hayatın içinde Resulullah.

0: Bazen geniştir dünya. Bazen bizi boğacak kadar küçük ve dar. Ama acaba öyle anlarda ferahlayan ya da daralan dünya mıdır yoksa biz miyiz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner, çakıl taşına. Çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman, ya isyan. Üçüncüsü yok. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Sözü ve muamelesi doğru, dürüst tüccar, kıyamet gününde peygamberler, peygamberleri tasdik eden doğru kimseler ve şehitlerle beraber olacaktır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76

0: 69 www.ihvan.com.tr.
1: Rehberler eşliğinde maneviyat dolu bir İstanbul yolculuğuna davetlisiniz. Programda yer alan ziyaret noktaları: Hazreti Yuşa aleyhisselam, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Yahya Efendi Türbesi, Yeraltı Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Hazreti Cabir Türbesi, Ebu Zer el-Gıffari Türbesi, Ka'b bin Malik Türbesi, Ebu Şeybe el-Hudri Türbesi, Tekne ile Boğaz Turu. İletişim ve kayıt 0543 224 0108, 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırın.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, addün, kuddus. Ey dua edenlerin duasına cevap veren, ızdırapları dindirip İhtiyaçları gideren Yüce Mevlamız. Ey hatalarını fark edip pişmanlıkla kendisine yönelenleri kabul eden sevgili Rabbimiz. Bize de hata, kusur, günah ve isyanlarımızdan dönmeyi nasip eyle ya Rabbena. Ey yolunu kaybetmişlere değişik çıkış yolları gösteren Yüce Mevlamız. Sonu cennete ve cemalullah'a çıkan yolları bizlere de göster ya Rabbena. Ey türlü türlü dalaletlere saplananları düştükleri bataklıklardan çıkarıp hidayet bahçelerinde nimetlendiren yegane hadi, bizi de sırat-ı müstakime hidayet eyle ya Rabbena. Ey ümitsizlik vadilerinde çaresizlik içinde dolaşıp duranlara ümit ve reca kapıları aralayan Rahmet Sultanı, bizim de ümitlerimizi canlandır ya Rabbena. Ya Rabbena, ya İlahena ve ya Mevlana, işlerimizi kolaylaştır. Bizi, anne babalarımızı, büyüklerimizi, hocalarımızı, arkadaşlarımızı, dostlarımızı, üzerimizde hakkı bulunan kimseleri ve cümle ümmeti Muhammed'i bağışla ya Rabbena. elhamdülillah.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey ululuğuyla beraber bize bizden daha yakın olan, geceyi ve gündüzü kuşatan celal ve ikram sahibi Rabbimiz. Günahlarımızdan meydana gelen gam ve tasamızı sana şikayet ediyor. Hesabın zorluğundan ve azabın şiddetinden yine senin rahmet ve şefkatine iltica ediyoruz. Bir zaman kulun Yakup peygamber derdini sana açmıştı. Sen onun hüznünü gidermiş ve o hüzünlü nebiyi sonunda yine evlatlarıyla buluşturmuştun. Bir kere de Nuh nebi dua dua sana yalvarmıştı. Sen onun üzüntü ve tasalarını gidermiştin. Yine Hazreti Eyyub'un duasına cevap vermiş, üzerinde dönüp duran belaları bertaraf etmiştin. Yunus aleyhisselama da aynı muamelede bulunmuş, onun gam ve tasasını da huzura çevirmiştin. Resulün İbrahim aleyhisselamın halini görüp onu Nemrutların tutuşturduğu ateşlerden koruyan da sendin. Ya Rabbi, sayılamayacak kadar çok günahlarımıza rağmen o enbiya kullarına merhamet ettiğin gibi bize de merhamet eyle. Bu aciz günahkar kullarını da affeyle Allah'ım. Amin. Velhamdülillah.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, kendine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder, söz verdiği zaman sözünde durmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse yaptıkları alışverişin bereketi gider.
3: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Bütün şeytanlardan ve bütün muzır şeylerden ve her bir isabet edici gözden Allah'ın tam kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Buhari, Enbiya 10.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun, hayyun, kayyumun, hakemün, adlun, kuddus. Ya Rahman, ya Rahim, ya Zelcelali vel İkram, ya Hay, ya Kayyum. Allah'ım, deprem felaketine maruz kalıp enkaz altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşüp yuvarlanmaktan sana sığınırım. Suda boğulmaktan, yangında yanmaktan, kocayıp elden ayaktan düşmekten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın çarpmasından sana sığınırım. Yılan, akrep gibi haşerat tarafından sokulmuş olarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, senden ahu efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dopdolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Allah'ım, senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennetle serfiraz olmayı ve cehennemden kurtuluş diliyoruz. Allah'ım, ömrümün en güzel anını sonu, amelimin en hayırlısını son amelim ve günlerimin en iyisini de sana kavuştuğum gün kıl. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

0: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Reklamları dinlediniz. Burası Radyo

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Yüce Mevlamızın adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti, selamı hepinizin üzerine olsun diyerek yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programını lütfettiği için Rabbimize şükürler ediyor, yine ondan sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, bugün sizlere Maide Suresinin 35 ila 40. ayetlerinin tefsirini aktarmaya çalışacağız. Önce bu ayet-i kerimelerin tilavetini sizlere takdim edip ardından Ruhul Beyan tefsirimizden merhum İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin bize vermiş olduğu bilgilerden bugünkü sohbetimizi yapacağız inşallah. Şimdi sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözleri. Maide Suresinin 35 ila 40. ayetleri.

Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerden Rabbimiz Teala'nın bizler için salih bir amel olarak yazdırmasını ve razı olmasını niyaz ediyor. Hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın, ashab-ı kiramın, ehli beytin, ezvacı tahiratın, Bedir'de ve Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleriyle beraber bütün şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratının ervahına, sizlerin ahiret yurduna göçmüş olan bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin müminatın ervahına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, Maide suresinin 35. ayetinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Burada ayet-i kerimede ey iman edenler Allah'tan korkun ifadesiyle, yani onun azabından korkun ve ona karşı masiyetlerden sakının dediğini aktarıyor bizlere müellifimiz ve bu ayet-i kerimenin bu tefsiriyle başlıyor sözlerine. Sonra da kendiniz için ona, yani onun mükafatına ve ona yaklaşmaya yol arayın, yani salih amellerle ona yaklaşmaya çalışın diye ekliyor müellifimiz Ursevi Hazretleri. Ve bizlere vesilenin cennetin en üstün derecesi olduğunu söylüyor. Bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'tan benim için vesileyi isteyiniz. Çünkü o cennette sadece tek bir kulun erişeceği derecedir. O kulun ben olmamı umuyorum. Bu hadis-i şerifi Tirmizi Hazretleri ve Ahmet bin Hanbel Hazretleri eserlerinde zikretmişlerdir. Sahih bir hadis-i şerif olarak. Nitekim bir başka hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur. Kim ezanı duyduğu vakit, ey Allah'ım, ey bu tam çağrının ve başlayan namazın sahibi Allah'ım, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ver, onu kendisine vaat ettiğin yüce makama ulaştır diye dua ederse, kıyamet gününde şefaatime nail olur. Biz müminler de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın hem şefaatine nail olmak, hem de Rabbimizden Efendimiz aleyhissalatu vesselam için bu yüce mertebeyi ona lütfetmesini her ezandan sonra okuduğumuz bu dua ile. Aziz dinleyenlerim, müfessirimiz diyor ki, Molla Fenari Hazretleri Tefsir-i Fatiha adlı kitabında şöyle demiştir. Vesileye gelince, o adın cennetindeki en yüksek derecedir ki, bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Burası ona ümmetinin duasıyla verilecektir. Hak Sübhanehu gizlediği bir hikmet gereği bunu böyle yapmıştır. Biz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sebebiyle Allah tarafından mutluluğa erdik. Onun sayesinde insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet olduk. Yine Allah onunla peygamberlere son verdiği gibi onun sayesinde de ümmetleri hitama erdirmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Allah tarafından söylemesi emrolunduğu gibi o bir müjdeleyicidir. Bizim onun vasıtasıyla münacatta bulunduğumuz, onun da karşılık verdiği Allah katında özel bir yerimiz var. Aynı şekilde bütün yaratıkların onun yanında Rabbine karşı özel bir yeri vardır. Biz Allah'ın emriyle
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için dua etmekle emrolunduk ki böylece ümmetinin duasıyla Allah Resulü o vesile denen yere nail olsun. Bu gayret-i ilahiye kabilinden bir şeydir. Ve ayette geçen ve yolunda yani zahiri ve batini düşmanlarla cihad edin ki Allah'a vuslat ile ve onun keremini elde etmekle kurtuluşa eresiniz. Ayetin işari tefsiri şöyledir diyor müellifimiz ve aktarıyor bizlere. Allah Teala hakiki kurtuluşu dört şeyde kılmıştır. Bunlardan birincisi imandır. Bu yaratılışın başında nur serpintilerinin isabeti sebebiyledir ki insan bu nur sayesinde küfür karanlığının perdelerinden kurtulur. İkincisi takvadır ki o güzel huyların menşei ve şer'i amellerin kaynağıdır. Kişi onun sayesinde günahların karanlığından kurtulur. Üçüncüsü vesileyi talep etmektir ki bu lahuti makamda beka için insani vasıfları yok etmektir. Kişi bununla vücudun, varlığın vasıflarının karanlığından kurtulur. Dördüncüsü de Allah yolunda cihattır ki bu da hüviyetin ispatı yolunda enaniyeti yani benliği ortadan kaldırmaktır. Kişi bunun sayesinde varlık karanlığından kurtulur ve müşahede nuruna kavuşur. O halde ayetin hakiki manası şu şekildedir. Ey nurun kendisine ulaşmasıyla iman edenler, kötü ahlakı değiştirmek suretiyle Allah'tan korkun. Kendinizdeki varlık vasıflarını yok etmede ona yaklaşmaya yol arayın. Varlığınızı ortaya koyarak ve yolunda cihad edin ki mabutla ilgili maksadınıza nail olarak kurtuluşa eresiniz. Müellifimiz diyor ki bu kısım Et-Tevilatun Necmiye'den alınmıştır ve şöyle devam ediyor. Bu ayet açık bir şekilde vesile aramayı emretmektedir. Bu mutlaka gereklidir. Allah'a vuslat ancak onunla gerçekleşir. Vesileden maksat hakikat alimleri ve tarikat meşayihidir. Hafız şöyle der. Hızır kılavuz olmadıkça bu konağı aşmaya kalkışma. Çünkü kapkaranlık bir yol. Yolu yitirmeden kork. Nefsin isteklerine göre amel onun varlığını artırır. Mürşidin işaretine uygun olarak nebilerin ve velilerin yol göstermesiyle amel etmek ise nefsi varlıktan kurtarır, hicabı izale eder ve talibi Rabbul Alemine ulaştırır. Şeyh Ebul Hasan Eşşazeli şöyle demiştir diyor müellifimiz ve şunu aktarıyor bizlere. Ben ve arkadaşım Allah Teala'ya vasıl olma amacıyla bir mağaraya sığındık. Bize yarın veya yarından sonra fetih nasip olur diye umarak orada ikamet ediyorduk. Bir gün yanımıza heybetli bir adam geldi. Kendisinin Evliyaullah'tan olduğunu öğrendik. Biz ona nasılsınız dediğimizde bize yarın veya yarından sonra fetih nasip olacak diyenin hali nasıl olacak? Ey nefis, niçin Allah'a Allah için kulluk etmiyorsun dedi. Biz hatamızı anladık ve tövbe ettik. Ondan sonra bize fetih nasip oldu. İşin hakikatinin keşfolunması için doğrusu her şeyden alakayı kesmek gerekir. Hafız der ki diyor ve müellifimiz bir beyit aktarıyor bizlere. Ömrü ve malı dost yolunda feda etmedik. Yazık bize. Çünkü aşk yolunda bu kadarcık bir fedakarlık bile bizden çıkmıyor. Hayırlı ve salih kimselerle bir arada bulunmakta büyük bir şeref ve saadet vardır diye tamamlıyor bu faslı müellifimiz. Ardından gelen bölümde
müellifimizin bizlere şöyle bir yaşanmış olayı aktardığına şahit oluyoruz kıymetli dinleyenlerim. Şöyle diyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Kuddise Sirruh. Hikaye edildiğine göre Şeyh Ebu Yezid el-Bistami'nin hizmetçisi mağripli bir adam idi. Onun yanında münker ve nekir hakkında bir sohbet cereyan etti. Mağripli bu hizmetçi, Allah'a yemin olsun, eğer münker ve nekir bana sual sorarsa onlara söyleyeceğim şeyi biliyorum deyince yanındakiler bunu nereden bilebilirsin ki dediler. Mağripli hizmetçi onlara benim mezarımın başına oturursanız bunu duyarsınız dedi. Gün geldi, hizmetçi vefat etti. İşte o zaman hemen onun kabrinin başına oturdular ve hepsi onun şöyle dediğini duydular. Bana sual mi soruyorsunuz? Ben Ebu Yezid'in cübbesini boynumda taşımış bir insanım. Gerçekten de bunu söyleyince melekler oradan geçip gittiler. Buna benzer şeyleri uzak görme. Çünkü Allah Teala'nın meleklerinin sualine çok ince cevap hazırlayanların cevabı kendisiyle beraber bu dünyadan gider. İşte hikayedeki gibi azık dünyada iken hasıl olur. Mesnevi'de şöyle denilmektedir. Allah'ın bağışladığı altın sen ölüp kumlar altında yatsan da seninledir. Başkalarına nasip olacak miras değil. Allah'ın verdiği mal adım adım cenazenin önünden gider. Kabirde o sana gurbet arkadaşı olur. Ve müellifimiz bu beyitle, bu ayetle ilgili söylediklerini tamamlıyor aziz dinleyenlerim. Ardından gelen Maide suresinin 36. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphe yok ki kafir yani inkar etmiş olanlar, yeryüzündeki her şey ve bunun yanında da bir o kadarı kendilerinin olsa da kıyamet gününün azabından kurtulmak için onları fidye verseler, onlardan asla kabul edilmez. Onlar için acı bir azap vardır. Müellifimiz bu ayeti kerimeyi şu sözlerle açıklıyor kıymetli dinleyenlerim. Ayeti kerimede geçen şüphe yok ki kafirlerin her biri yeryüzündeki her şeyi yani yeryüzündeki sınıf sınıf malları, biriktirdiklerini ve diğer faydalı şeyleri ve bunun yanında da bir o kadarı daha kendilerinin olsa da kıyamet gününün azabından kurtulmak için onların hepsini fidye verseler, yani eğer yeryüzünde olanların hepsi ve onun bir katı onlar için olsa ve bunu kıyamet gününde karşılaşacakları azaptan kendilerini kurtarmak için fidye olarak verseler, asla kendilerinden kabul edilmez. Bu cümle onlara azabın gerekliliğinin ve onların hiçbir şekilde azaptan kurtulmalarının mümkün olmadığının temsili olarak anlatıldığı bir cümledir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kıyamet gününde kafir getirilir ve ona söyler misin senin dünyanın dolusu altının olsa bunları şu an kendini kurtarmak için fidye olarak verir misin denildiğinde evet cevabını verir. Bunun üzerine ona senden bundan daha kolayı istendi denir. Yani senden bu kadar fidyeden daha kolay yerine getirebileceğin şey, yani Allah Teala'ya şirk koşmaktan vazgeçmen ve kelime-i şehadet getirmen istendi denir. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Onlar için acı, yani acısı kalplerine ulaşan bir azap vardır. Aziz dinleyenlerim, geldik Maide suresinin 37. ayetine. Bismillahirrahmanirrahim. Ateşten çıkmak isterler. Fakat onlar oradan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bir azap vardır. Müellifimiz diyor ki, sanki
cehennemliklerin durumları nasıl? Onlar orada ne yapıyor diye bir soru sorulmuş da buna cevap olarak şöyle denilmiştir. Onlar ateşten çıkmak isterler. Bu ifadenin çeşitli izahları vardır diyor müellifimiz ve sıralıyor. Birincisi, onlar böyle yapmayı kastederek çıkış arıyorlar. Cehennemin alevi onları bürüyüp yukarıya kaldırıyor. İşte bu esnada çıkmak istiyorlar ama heyhat, artık kurtulma zamanı geçmiştir. İkincisi, onlar ateşin kuvveti ve onları havaya kaldırması sebebiyle neredeyse cehennemden çıkacak gibi oluyorlar. Üçüncüsü, onlar cehennemden çıkmayı temenni ediyorlar ve kalplerinden bunu istiyorlar. Evet, bunu isterler. Fakat onlar oradan çıkacak değillerdir. Çünkü onlar ne zaman buna teşebbüs etseler, gerisin geri oraya döndürülmektedirler. Onlar için devamlı, yani daimi, hiç bitmeyecek bir azap vardır deniliyor ayette. Bu da cehennemin şiddeti beyan edildikten sonra burada da azabın sonu olmadığını açıklamaktadır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Cennetliklere, ey cennet ehli, burada siz ebedi kalacaksınız, artık size ölüm yok denilir. Cehennemliklere de, ey cehennem ehli, siz de orada ebedi kalacaksınız, artık size de ölüm yok denir. Yani müminlere ebedi cennet, kafirlere ebedi cehennemin olduğu ve artık orada ölümün bulunmadığı söylenir. Rivayet edildiğine göre bu iki söz, ölüm bir koç şeklinde karşılarına getirilip, cennet ve cehennem arasında boğazlandıktan sonra söylenir. Ölümün bu şekilde temsil edilmesinden maksat, onların bizzat gözleriyle müşahede edip de artık ölüm olmayacağını anlamaları ve sonuçta cennettekilerin sevincinin, cehennemdekilerin de üzüntüsünün artması içindir. Ölümün koç şekilde temsil edilişinin sebebi ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de soyundan geldiği İsmail aleyhisselamın canına karşılık fidye olarak getirilmesine binaendir. Bunun manası ise bu koçun dünyada yaşayan bütün insanlara fidye olmasıdır. Çünkü insanlar ölüm için yaratıldılar. O halde koçun onların yerine ahirette de fidye olması uygun olanıdır. İbn-i Melek Şerhül Meşarik adlı eserinde böyle demiştir diyor müellifimiz ve şöyle devam ediyor. Şunu bil ki cezası ebediyen cehennemde kalmak olan küfür, ruhlar aleminde ilahi nurun parıltılarının kişiye isabet etmemesinin neticesidir. Allah Teala bu ilahi nuru isabet ettirmek suretiyle müminleri nimetlendirmiştir. Mesnevi'de şöyle denilmektedir. Müminler bal arısı gibi bal madeni oldular. Kafirler ise yılan gibi zehir madeni. Halkın yaptığı işler Allah'ın kaza ve kaderiyledir. Dişin keskinliği midenin hararet ve kuvvetindendir. Nefsi kül cüz'i nefse, yani nefsi insaniye tesir etti de olacaklar oldu. Balık baştan kokar, kuyruktan değil. Cennetlik mi, cehennemlik misin bilemezsin ki. Ne olduğunu görünceye kadar çalış, çabala. Gemiye yükünü yüklediğinde o işi tevekkül üzere yap. Sen ne bileceksin, hangisisin? Yolda gark mı olacaksın, yoksa kurtulup maksada mı ereceksin? Çünkü bütün işler ihtimalle yapılır. Sen de kurtulmak için din işini üstün tut. Bu manidar sözlerden sonra müellifimiz
Salihlerden biri şöyle demiştir diyor ve şu bilgiyi paylaşıyor bizlerle. Rüyamda kendimi cehennemin köprülerinin üzerinde duruyorken gördüm. Oraya büyük bir korku ile baktım. Kendi kendime ben bunları nasıl geçeceğim derken oradan biri bana "Ey Allah'ın kulu, yükünü bırak da geç," dedi. Ben ona "Benim yüküm nedir ki?" diye sorduğumda "Dünyayı bırak," diye karşılık verdi. Hafız der ki "Ey bilge gönül, daha ne zamana kadar dünyanın derdi sürecek? Bir güzelin çirkin birisine aşık olması yazık doğrusu." Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur diyor müellifimiz. Bu hadisi şerifi İmam Müslim Sıfatül Münafıkîn adlı bölümde anlatıyor. Malumunuz Sahih-i Müslim adlı eserinde. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmaktadır sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet günü cehennemliklerden dünyada kendisine en çok nimet verilen kimse getirilip ateşe daldırılır. Hadiste daldırma manası boyama kelimesiyle ifade edilmiştir. Çünkü boyama daldırma yoluyla olur. Sonra ona kelimesiyle ifade edilmiştir. Çünkü boyama daldırma yoluyla olur. Sonra ona "Ey insanoğlu, sana nimet hiç uğramadı mı?" denilir de o "Vallahi hayır ya Rabbi," diye cevap verir. Azabın şiddeti ona dünyada sahip olduğu nice dünya nimetlerini unutturmuştur. Daha sonra cennetliklerden dünyada en sıkıntılı olan adam getirilir. Yani dünyada en çok musibet ve belaya uğrayan kişi getirilir. Bir defa cennete girdirilip çıkartılarak ona sorulur. "Ey insanoğlu, hiç dünyada sıkıntı çektin mi?" O da bu soruya şöyle cevap verir. "Zatına yemin olsun ki hayır Allah'ım, ne bana bir fakirlik uğradı ve ne de bir sıkıntı gördüm." Bu bölümü İbni Melek'in yine Şerhul Meşarik adlı eserinden aldığını ifade ediyor müellifin. Ve şu beyitle tamamlıyor bu faslı. "Dört bir yandan günah denizine gark olsam da, aşkı tanımışsam eğer, rahmet ehlindenim" demektir. Maide suresinin 38. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz hırsızlarla ilgili hükümlerden bahsediyor. Ve bu ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Müellifimiz diyor ki, hırsızlık eden erkek ve kadının hükmü size tilavet edilecek olan ayetle sabittir. Hırsızlıkla ilgili tafsilat aşağıda gelecektir. Yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin. Bu mukadder hükmün beyanıdır. Mana şöyledir. O ikisinin ellerini yapmış oldukları hırsızlığa karşılık olması ve onların tekrar aynı işe dönmekten caydırılması ve başkalarının da onlara uymasına mani olunması için ceza olarak kesiniz. Allah izzet sahibidir. Yani yaptığı işte galip gelendir. Kendisiyle tartışacak bir ortağı ve kendisine engel olacak bir zıddı olmaksızın işini istediği gibi yürütür. Ve o koyduğu kanunlarda hikmet sahibidir. Sadece hikmet ve maslahat iktizasınca kanun ve ahkam koyar. Bu sebeple hikmet ve maslahat incelikleriyle dolu olan bu hükümleri vaz etmiştir, koymuştur. Müellifimizin verdiği bilgiler 39. ayet-i kerime ile devam ediyor.
Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kim bu haksız davranışından, yani hırsızlıktan sonra tevbe eder ve durumunu düzeltirse, şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Müellifimiz diyor ki,

Hırsızlardan kim bu haksız davranışından sonra, yani başkasının malını çalmak suretiyle ona zulmettikten sonra Allah'a tövbe ederse, hırsızlıktan önce tövbe edilmesi zaten tasavvur edilmez. Buna rağmen tevbenin hırsızlıktan sonra olmasının ayette açıkça belirtilmesi, hırsıza işlediği suçun büyüklüğünün hatırlatılması ve buna mukabil Allah Teala'nın da ona sunduğu tövbe nimetinin büyüklüğünün beyanı ile alakalıdır. İşte ayet-i kerimede ifade edildiği üzere, kim haksız davranışından sonra tövbe eder ve durumunu düzeltirse, yani yaptığı işin sonuçlarından kurtularak ve tekrar hırsızlığa dönmemeye azmederek kendini, halini düzeltirse, şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder ve ahirette ona azap etmez. Haddadi şöyle demiştir: hırsız hakime başvurulmadan önce çaldığı malı iade ederse eli kesilmez. Fakat hırsız mahkemeye verilmişse ve ondan sonra tövbe ederse yine elinin kesilmesinden kurtulamaz. Şayet o hırsız gerçekten tövbe etmişse bu onun ahiretteki derecesinin artmasını sağlar. Nitekim Allah Teala salihleri ve peygamberleri derecelerinin artması için çeşitli imtihanlar, sıkıntılar ve hastalıklar ile denemiştir. Eğer hırsız tövbesinde samimi değilse, had onun suçunun cezasıdır. Yani elinin kesilmesi onun suçunun cezasıdır. Ayrıca tövbe etmediği için ahirette de sorumludur. Allah çok bağışlayan ve esirgeyicidir ifadesiyle mağfireti ve rahmeti en fazla olandır. Bu sebeple kulunun tövbesini kabul eder deniliyor bu ifadelerde. Kıymetli dinleyenlerim, 40. ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Bilmez misin ki göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. Dilediğini azap eder ve dilediğini bağışlar. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Aziz ve muhterem dinleyenlerim, bu ayeti kerimede Rabbimiz Teala'nın ne buyurduğunu müellifimiz bize şu sözlerle anlatmaya başlıyor: göklerin ve yerin sahibinin Allah olduğunu bilmedin mi? Buradaki hitap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemedir ama murat bütün Müslümanlardır. İstifham-ı inkari bu bilgiyi pekiştirmek içindir. Yani bilmez misin ki diye başlayan ayetteki üsluptan bahsediyor müellifimiz. Bundan maksat zikredilecek olan azap etme ve bağışlanma hususunda Allah'ın kudretinin en tesirli ve kamil bir surette olduğuna şahit tutmaktır. Yani Allah'ın gökler, yer ve onlarda var olan şeyler üzerinde iradesi muktezasınca var etme, yok etme, öldürme, diriltme ve bunlardan başka konularda külli tasarrufta bulunmak için tam bir kudreti gerektiren güçlü bir hakimiyete ve üstün bir otoriteye sahip olduğunu bilmez misin? Küçük bir günaha karşılık da olsa o azap etmeyi dilediğine azap eder. Bu onun adaletindendir. Günah büyük bile olsa bağışlamayı dilediğini de bağışlar. Bu da onun fazlu keremindendir. Yani o hikmetinin azap edilmesini gerektirdiği kimseye azap eder ve hikmetinin bağışlanmasını gerektirdiği kimseyi de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Yani zikredilen azap etmeye de bağışlamaya da muktedirdir diye aktarıyor müellifimiz. Sonra Şehzade isimli
müfessirin görüşlerini aktarıyor. Allah Teala hırsızın elinin kesilmesini ve tevbe etmeden önce ölmesi halinde ahiret azabını vacip kıldıktan sonra tövbe ettiği takdirde onun tövbesini kabul edeceğini zikretmiş, daha sonra da dilediğini yapar, dilediği şekilde hükmeder, dilediğine azap edip dilediğini bağışlar şeklindeki beyanını getirmiştir. Bazen Allah'ın azabı güzel olur, bazen de mağfireti. Çünkü Allah bütün varlıkların maliki, Rabbi ve ilahıdır. Malik olanın mülkünde dilediği ve istediği gibi tasarruf hakkı vardır. Hırsızlık bir mükellefin basılmış 10 dirhem miktarında koruma altında olan, mülkiyet hakkı veya şüphesi bulunmayan bir malı gizlice almasıdır. Bizatihi 10 dirhem ya da kıymet olarak 10 dirhem kadar olan bir malın el kesilmesi hususunda hırsızlığın nisabı yani asgari miktarıdır. 10 dirhemden az olan hırsızlık da şer'an hırsızlık ve ayıp sayılır. Hatta 10 dirhemden az miktarda hırsızlık yapan köle de ayıplı kabul edilerek satıcıya iade edilir. Verilecek olan el kesme cezasını ortadan kaldırmak için dinar ve dirhemden miktarı daha çok olanı dikkate almak evladır diyor müellifimiz. Hırsızlık içki içmenin ispat edildiği gibi şahitlik veya bir defa ikrar ile sabit olur. Şahitlikte en az miktar iki erkektir. Ayrıca malı çalınan kişinin el kesme talebinde bulunması gerekir. Çünkü başkasının malına hiyanet ancak hak sahibinin davasıyla ortaya çıkar. El kesme cezasında şerefli insanla sıradan bir insan arasında herhangi bir fark yoktur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Mahzum oğulları kabilesinden bir kadın hırsızlık etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elinin kesilmesini isteyince Üsame bin Zeyd o kadının bağışlanması için aracı oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'yi severdi ama bu talebini reddetti ve şöyle buyurdu. Ey Üsame, Allah'ın koyduğu cezalardan birisi için mi aracı oluyorsun? Sizden öncekiler aralarından şerefli birisi hırsızlık yaptığı zaman onu cezalandırmadıkları, güçsüz birisi hırsızlık yaptığı zaman onu cezalandırdıkları için helak oldular. Allah'a yemin olsun ki Fatıma binti Muhammed bile hırsızlık yapmış olsaydı elbette ona da aynı cezayı uygulardım. Hadis-i şerifte mahkemeye çıkarıldıktan sonra bu gibi cezalar hususunda aracı olunması yasaklanmaktadır. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üsame radıyallahu anh'ın aracılığını reddetmiştir. Ama konu mahkemeye intikal etmeden önce kendisine karşı suç işlenen kişi tarafından olması halinde aracılık caizdir. İşleyen kimse şerli ve başkalarına eziyet verici değilse günahı gizlemek menduptur diyor müellifimiz. Yukarıdaki hadisi şerifte yönetimi altında bulunanlara adaletle hükmedilmesinin ve hüküm verirken eşit davranılmasının vücubiyetine, gerekliliğine bir işaret vardır diyor müellifimiz. İmam Ebu Mansur şöyle demiştir. 10 dirhemlik hırsızlık için bir kimsenin değeri binlerce dirhem olan elinin kesilmesinin hikmeti nedir? Allah Teala kim bir kötülük yaparsa ancak misliyle cezalandırılır buyurmuşken nasıl olur da hırsıza ceza olarak elinin kesilmesi tatbik olunur diye sorulursa şöyle cevaplarız. Dünyadaki ceza
kişinin kendisiyle denendiği bir meşakkattir. Allah Teala kulun kesbine bir karşılık olmayarak da dilediği şeyle onu imtihan edebilir. Çünkü el kesme hırsızın aldığı mala karşılık değil, haramlığın çiğnenmesi sebebiyledir. Görmez misin ki Allah Teala yaptıklarına karşılık bir ceza olarak buyurmaktadır. O halde 10 dirhemle sınırlı da olsa bu haramlığın çiğnenmesi sonucunda el kesme cezası caiz olmaktadır. Çünkü cezaların miktarlarını ancak suçların miktarlarını bilen bilir. Durum böyle olunca hak olan şey ona teslim olmak ve boyun eğmektir. Yunus bin Ubeyd'in bizi günah işlemekten korkutma hususundaki şu sözü ne kadar güzeldir diyor müellifimiz ve aktarıyor bizlere. Dünyada çaldığın 5 dirhem değerindeki şeyden dolayı en faydalı uzvunun kesilmesiyle yarın yani ahiretteki azabının bu kadar olacağından emin olma. Akıllı olan bir kimseye gereken günahlarından tövbe etmek, hilelerden vazgeçmek, en yüce ve şerefli olan Allah Teala'ya yönelmektir. Ve müellifimiz Mesnevi'den şu beyti aktarıyor bizlere. Hile ve tedbirler bir ejderha ise de illallah önünde hepsi bir hiçtir. Kilit pek kuvvetli ama açıcı olan Allah. Sen ona teslimiyete yapış, Hakk'a rıza göster. Hakim En-Nisa Buri şöyle demiştir. Hırsızın eli, zenginin eli ve dayanağı sayılan malını aldığı için kesilir. Sanki hırsız o insanın elini almış, koparmış gibidir. Başkasının hakkını alması sebebiyle onun da elini kesip parçalarlar. Bir görüşe göre de hırsızın elinin kesilmesinin hikmeti şudur. Bir ayette göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır buyrulur. Münafikun suresinin 7. ayeti. Kula ait bütün mal mülk Allah Teala'nın kulun yanındaki hazinesidir. Kul sanki onun bekçisidir. Her ne zaman izinsiz olarak Mevlasının hazinesine el uzatırsa, ihanet etmek suretiyle uzattığı o mütecaviz elinin kesilme cezasına müstehak olur. Ayrıca hırsızlık maldan olduğu gibi ibadetlerden de olur diyor müellifimiz ve bir hadis-i şerif aktarıyor bizlere. İnsanların çalma yani hırsızlık bakımından en kötüsü namazdan çalandır. Ashab-ı kiram ya Resulallah kişi namazından nasıl çalar deyince Efendimiz rükû ve secdesini tam yapmayarak buyurmuştur. Diğer bir hadiste de şöyle buyurulmuştur. Bir adam 60 yıl namaz kılar ama namazı kabul edilmez. Belki de bu adam rükû'u tam yapıp secdeyi tam yapmamış ve secdeyi tam yapıp da rükû'unu tadil-i erkan üzere tam yapmamıştır. Bu şekilde namaz kılan elini Allah'a ulaşmaktan kesmiş olur. O kişi muradına nail olamaz. Bilakis edebe mugayir davranıp Allah Subhanehu ve Teala Hazretlerinin bu emrinde kusurlu olur. Bu sebeple de hicran ve ayrılıkta kalır. Rabbimiz her birimizi böyle bir duruma düşmekten muhafaza eylesin. Aziz ve muhterem dinleyenlerim, böylece bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden sizlerle buluşuncaya kadar hepinizin üzerine Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi daim olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: 40 hadisi şerif. Allah Teala, biz insana ana babasına iyilik etmesini emrettik, buyuruyor. Abdullah İbni Mesud anlatmış ve şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordum ki, amellerin hangisi şanı aziz ve yüce olan Allah'a daha sevgilidir? Buyurdular ki, vaktinde namaz kılmak. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra ana babaya iyilik etmek. Dedi. Sonra hangisidir? Dedim. Sonra Allah yolunda cihad etmektir. Dedi. Bu hadisi anlatan dedi ki, Peygamber bu üç şeyi bana söyledi. Eğer ondan daha ziyade soraydım, muhakkak bana daha söyleyecekti. Bu hadisi şerifte sırayla üç amelin fazileti ve bunların önemi belirtilmektedir. Bunların başında da namaz geliyor. Namaz, her gün tekrarlanan ve beş vakitte yerine getirilen adab ve erkanı gözetilerek huzur ve huşuyla kılındığı takdirde fenalıklardan alıkoyan bir ibadet olduğundan, diğer bir hadiste, namaz dinin dayanağıdır buyurulmuştur. Böylece ibadetlerin en faziletlisi sayılmıştır. Namazın hakkını koruyan, ana babaya da saygıda bulunur, onlara iyilik eder. Ana babaya iyilik etmeyen, başkasına hiç iyilik etmez. Tirmizi'nin rivayetine göre, ana babaya iyilik etmeye dair olan ve bir kısım manası baş tarafa alınan ayet, Sa'd İbni Ebi Vakkas hakkında nazil olmuştur. Bunun annesi Ebu Süfyan'ın kızıydı. Sa'd, İslam'ı kabul eden ilklerden olup annesine ziyade hürmet ve iyilik ederdi. Oğlunun kendisine düşkünlüğünü bilen anne, bir gün oğluna şöyle dedi. Bu yeni ortaya çıkan din nedir? Allah'a yemin ederim ki ne yemek yiyeceğim ne içeceğim. Ta ki eski dinine dönersin. Yahut böylece ölür giderim ve sana da, ey anne katili, denir. Bunu söyledikten sonra iki gün yemek yemedi, bir şey içmedi. Nihayet oğlu Sa'd yanına varıp dedi ki, ey anneciğim, senin 100 tane canın olsa ve teker teker bunlar çıksa, bulunduğum hak dini yine terk etmem. İstersen yemeğini ye, istersen yeme. Anne ümidini kesince artık yemeye ve içmeye başladı. Bu hadise arkasından da Allah Teala, ana babaya iyilik etmeyi, şirkte onlara uymamayı emretti. Ayet-i Kerime'nin manası şudur. Biz, insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Bununla beraber, hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için sana emir verilirse, artık onlara itaat etme. Akıbet banadır, dönüşünüz banadır. Ben de işlemiş olduğunuz amelleri size haber vereceğim. İşte bu ayeti kerime, Allah'a isyan olmayan şeylerde ana babaya itaatı ve onlara iyilik yapmayı kesin olarak emrediyor. Ana babaya itaatın zıttı, onlara fenalık yapmaktır ki bu haramdır ve büyük günahlardan sayılmıştır. Ana ve baba çocuklarını terbiye ederler ve yetiştirirler. İhtiyaçlarını karşılarlar ve onlara yedirir, içirirler. Bir mükafat ve karşılık beklemeksizin, binbir çeşit selamete çıkarmak için didişirler. Her türlü fedakarlığa katlanırlar. Bu hal karşısında evlat, eğer onların hizmetinde bulunmaz, hürmet ve içten gelen sevgiyle onlara iyilik etmezse, Allah'ın emretmiş olduğu vazifeyi yapmış olmaz.
1: Kırk hadisi şerif.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Bilesiniz ki kim Allah'ın ve Resulünün güvencesi altında bulunan anlaşmalı bir kimseyi, zımmiyi öldürürse Allah'a verdiği sözü bozmuş olur ve cennetin kokusunu dahi alamaz. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.
3: Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Bütün hamdler, şükürler sanadır. Mülk bütünüyle senindir. Bütün iyilik ve güzelliklerin yegane kaynağı da sensin Allah'ım. Mülk ve melekut alemlerinin, görünen görünmeyen bütün alemlerin tek sahibi sensin Allah'ım. Melikler melikisin, halimsin. Günahlarla kirlenen kullarını hemen cezalandırmaz, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları verirsin. Allah'ım, imanın tadına erdikten sonra yeniden küfre sapmaktan sana sığınırım. Senin inayetinle hidayeti bulduktan sonra sapıklığa düşmekten sana sığınırım. İslam'la şeref kazandıktan sonra o şerefi kaybetmekten sana sığınırım. İzzetten sonra zillete düçar olmaktan ve hak ve hakikati kabul ettikten sonra yanlış hal ve tavırlardan sana sığınırım. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Yar yüreğimi dağlar, sevdana verdim ömrümü. Fedadır, fedadır tendeki canım. Ağlarım, yar ben ağlarım. Yar yüreğimi dağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Sensiz her mevsim hazandır, virandır gönül bağlarım. Virandır gönül bağlarım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.

0: hadisi şerif.
1: İbni Abbas'tan işitildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: herhangi bir Müslüman ki ona büluğ çağıyla iki kız yetiştirir de onları korumayı güzel yaparsa onu cennete koyarlar. Bu hadis-i şerifte özellikle büluğ çağına ermiş kız çocuklara iyi bakmak, onları gözetmek üzerinde durulmuştur. Yetişkin çocukların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması küçüklere nispetle daha güç ve külfetli bulunduğundan onların çilesini çekmek ve sabırla hareket etmek karşılığında Allah Teala'nın cenneti mükafat olarak vereceğini Peygamber Efendimiz haber vermektedir. Bünye ve duygu bakımından erkeklere nispetle daha zayıf bulunan kız çocuklarının bakıma ve korunmaya ihtiyaçları daha fazladır ve önemlidir. Önemli hizmetlerin sevabı da büyük olur. Onun için cennet vaat buyurulmuştur. Bütün bunlar İslam, iman ve ahlakı üzere yürütüldüğü zaman kıymet kazanır. Aksine bir yol tutulursa ebedi felakete götürür.
0: Kırk hadisi şerif.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.
3: Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

بسم الله الرحمن الرحيم فرد حي قيوم حكم عدل قدوس Allah'ım, senin muhabbetinin tadını, lezzetini tattıktan sonra artık kim başka arayışlara girer? Bir kere yakınlığına eren yüzünü nasıl başka şeylere döner? Ya Rab, bizleri de yakınlığın ve dostluğun için seçtiğin, gönüllerine sevgini yerleştirmekle şereflendirdiğin kullarından eyle. İcraatlarına karşı rıza ufkunu gösterdiğin, hoşnutluğunla mükafatlandırdığın, terk edilmişliğe bırakmadığın, sadakat tahtına oturttuğun, marifetinle donattığın, kalplerini aşkınla yakıp tutuşturduğun makbul kullarından eyle. Vicdanlarına sana dua ve münacatın hazzını duyurduğun ve hizmete adanmış insanlar haline getirdiğin makbul kullarından eyle. Rabbimiz, senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini istiyor ve sana yakınlığa vesile olabilecek bütün amelleri bize sevdirmeni diliyoruz. Ey dualarımıza her zaman icabet eden merhameti sonsuz Rabbimiz, bize de muhabbet ve merhamet nazarıyla bak. Bizden yüz çevirme ve bizi mesut ve bahtiyar insanlardan eyle. Amin. Velhamdülillah.

Düğününün üzerinden henüz 2 ay geçmişti. Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah, Mekke'den Şam'a gitmekte olan ticaret kafilesine katılmak zorundaydı. Ayrılık erken gelip çatmıştı. Amine'nin en son gördüğü şey, kocasının gülümseyen çehresiydi. Gözden kayboluncaya kadar dönüp dönüp arkasına baktı, ona el salladı. Biraz sonra kafilenin silüeti ufuklarda kaybolup gitti. Bir ay sonra Abdullah Medine'de ruhunu Allah'a teslim etti. 25 yaşındaydı. Yürekleri yakan ölüm haberi uçtu uçtu, Arap Yarımadası'nın her köşesine ulaştı. Nihayet kara haber Amine'nin kapısını çaldı. 2 aylık gelin bu acı haberle sarsıldı ve gözyaşlarına boğuldu. Biraz sonra karnındaki bebeğin hareket ettiğini hissetti. Hamileydi. Amine ağlıyordu. Genç yaşta dul kalışına, babasız doğacak bebeğine. O yetim doğacaktı. Yeryüzündeki bütün yetimlerin babası ve kimsesizlerin kimsesi olacaktı. Allah'ın insanlığa göndereceği son peygamberdi o. Merhametin sembolü, Nebiler Sultanı. Dünya onun varlığına susamıştı. Onun sevgisine, merhametine ve şefkatine hasretti. Işığa hamile, kapkaranlık bir dünya. Hazreti Musa'nın andığı, Hazreti İsa'nın müjdelediği son nebinin zuhuruna az bir zaman kala müjde dolu akisler var ufukta. Vicdanlarda tesiri o kadar fazla ki birçok Mekkeli gelecek son nebiyi anlatmakta. Tavsiyeler, tavsiyeler. Zuhur eder etmez hemen koşun ona ve bütünleşin onun ruhuyla. Bütün bir insanlığın canı dudağında. Herkesin umudu gelecek son kurtarıcıda. Hadiseler onun geleceğini haber veriyor. Karanlığın koyulaşması sökün edecek şafağın yaklaştığını söylüyor. Bütün kainat Mekke'de doğacak kainatın güneşini bekliyor. Ve bir sabah, günlerden pazartesi, Rebiülevvel ayının 12'si, miladi 571. O gün Mekke'nin mütevazı bir evinden sevinç çığlıkları yükseldi. Doğduğu evin birkaç adım ötesinde Kabe'nin dört bir yanını saran putlar sıra

sıra dizilmişti. Mekkeliler puta tapıyordu. Dünyanın iki büyük devletinden biri olan Roma İmparatorluğu güç ve otoriteden başka bir şeye inanmıyordu. Arap Yarımadası'nın doğusunda yer alan Persler ateşe secde edip kurban veriyordu. Onlara göre Sava Gölü kutsaldı. Zifiri karanlık gün geçtikçe dünyanın her tarafını sarıyordu. Yeryüzü güçlünün zayıfı ezdiği, kötünün iyiye hayat hakkı tanımadığı yabani bir ormana dönmüştü. İşte böyle bir atmosferde dünyayı teşrif etti Nebiler Sultanı, Rahmet Peygamberi. Ve birdenbire Perslerin mabetlerindeki dev ateşler sönüverdi. Kutsal sayılan Sava Gölü kurudu. Kisra'nın sarayında tam 14 sütun yıkılıverdi. O doğar doğmaz rüzgarlar haber uçurdu dedesine. Abdülmuttalip derhal koştu Amine'nin evine. Torununu aldı kucağına, öptü, kokladı, bağrına bastı. Ve ismini fısıldadı kulağına. Muhammed, Allah'ın ve insanların övgüsüne mazhar olsun diye Muhammed. Yıllar geçti. Hazreti Muhammed 6 yaşındaydı. Annesiyle birlikte babasının mezarını ziyaret etmek için Medine'ye yöneldiler. Mevsimin en sıcak günlerinde yaptıkları yorucu bir yolculuktan sonra Medine'ye vardılar. Medine'de bir ay kaldıktan sonra Mekke'ye dönmeye karar verdiler. Henüz yolu yaralamışlardı ki Hazreti Amine aniden rahatsızlandı. Peygamberimiz ve Ümmü Eymen'i bir telaş sardı. Ebva köyünde konaklamaktan başka ellerinde çare yoktu. Hazreti Amine hastalıktan kurtulamayacağını anlamıştı. Yavrusunun güneş gibi parlayan yüzüne hasretle baktı. Ellerini doya doya kokladı ve oracıkta ruhunu Yüce Allah'a teslim etti. Kainatın efendisi hem yetim hem öksüzdü artık. Fakat sahipsiz değildi. Onun koruyucusu merhameti sonsuz Yüce Allah'tı. O farklıydı. Gözlerini ufuklara diker, derin düşüncelere dalardı. Yaşıtları düğünlerde eğlenirken o her zaman bir ciddiyet ve olgunluk insanı olarak yaşadı. Sofrasına aç bir güvercin konsa yemeğini ona bırakırdı. Aç bir çocuk görse ağzındaki lokmayı ona verirdi. Kimsesiz bir fakirle karşılaşsa hiç çekinmeden elbisesini ona hediye ederdi. İnsanların kendi elleriyle yaptıkları putlara hiçbir zaman yanaşmadı. İnsan bir taşa nasıl tapabilirdi? Her zaman bir iffet abidesi olarak yaşadı. İnsanlar doğruluk ve emniyeti ondan öğrendi. Vefa, sadakat ve mürüvvet onunla destanlaştı. Tarihler miladi 583'ü gösteriyordu. Henüz 12 yaşındaydı. Arap Yarımadası dışına yaptığı ilk yolculuktu. Amcası Ebu Talib'in kervanındaydı. Mekke'den yola çıkan Kureyş kervanı Şam'a doğru yol alıyordu. Kureyş kervanı bu sırada Bahira Manastırı'na yakın bir yerde konakladı. Rahip Bahira, Mekke'den gelen bu kervanda daha önce hiç rastlamadığı bir şey gördü. Kervanın üzerinde bir bulut parçası dolaşıyordu. Bu bulut parçası sanki kervandaki birini güneşin yakıcı sıcağından koruyordu. Kervan durunca bulut duruyor, yürüyünce de hareket ediyordu. Rahip Bahira derhal bir sofra hazırladı ve istisnasız herkesi yemeğe davet etti. Daha önceleri kervanlarla hiç ilgilenmeyen Bahira'nın bu davranışı herkesi şaşırttı. Ebu Talip ve arkadaşları Hazreti Muhammed'i gözcü olarak bırakıp rahibin davetine icabet ettiler. Rahip Bahira baktı, aradığını bulamadı. Bulut hala yerinde duruyordu.
Belli ki bulutun sahibi gelmemişti. Israrla onu da çağırdı. 12 yaşındaki Hazreti Muhammed de geldi. Rahip Bahira onu görür görmez tanıdı. Yemek boyunca gözünü ondan ayırmadı. Yanına gitti, kendisiyle konuştu, sorular sordu, cevaplar aldı. Nihayet omuzunu açıp baktı, peygamberlik mührünü gördü. Evet, evet, oydu. Hemen Ebu Talib'i bir kenara çekti ve sordu. Bu çocuk kim? Ebu Talib, oğlum dedi. Bahira, hayır, oğlun olamaz. Çünkü onun babası, o henüz doğmadan vefat etmiş olmalı. Ebu Talib, evet, benim yeğenimdir deyince Bahira, işte şimdi doğru söyledin dedi. Çünkü Bahira'nın tespitlerine göre bu çocuk odur. Son peygamberdir. Hazreti İsa'nın müjdelediği Ahmet'tir. Rahip Bahira, Ebu Talib'i uyardı ve şöyle dedi. Bu yolculuktan vazgeç ve geri dön. Sakın onu Şam'a götürme. Çünkü oradaki Yahudiler onun son peygamber olduğunu anlayacak ve içlerinden çıkmadığı için de ona kötülük etmek isteyeceklerdir. Bunun üzerine Ebu Talib bir mazeret bulup kervandan ayrıldı. Alışverişini bu sırada tamamladı ve derhal Mekke'ye geri döndü. O, insanlığın içine düştüğü buhranları gördükçe hüzne boğuluyordu. İnsan aynıydı. Zaman değişiyor, mekan başkalaşıyor fakat insanoğlu değişmiyordu. Çatışmaların sebebi her zaman aynıydı. İktidar, para, menfaat ve dünyevi ihtiraslar. Yüreğinde bütün insanlığın ıstırabını taşıyordu. Sonsuz merhametin insanlığı sahipsiz bırakmayacağını biliyordu. Evet, o peygamberlikten önce de bir peygamber gibi düşünüyor, bir peygamber gibi yaşıyordu. Muhammedül Emin'e herkes vurgundu, herkes tutkundu. Kadınlık aleminin sultanı Hatice-tül Kübra için ona meftun olmasındı. Ebu Talib, Hatice validemizi yeğeni Hazreti Muhammed'e isterken şöyle diyordu. Mekke gençleri arasında Muhammed'in benzeri yok. Ondan daha ahlaklısı, daha zekisi de yok. Serveti olmayabilir belki ama servet bir gölgeye benzer, gelip geçer. Gerçek zenginlikse gönül zenginliğidir. Hazreti Hatice için o gün bir bayramdı. Firasetli bir kadındı ve kiminle evlendiğinin farkındaydı. O sırada Peygamber Efendimiz 25, Hatice validemiz ise 40 yaşlarındaydı. Dünyanın en mutlu hanesi olan o evden insanlık semasının ayları, güneşleri, Zeynepler, Fatımalar, Rukiyeler, Ümmü Gülsümler yetişecekti. Kainatın efendisi 40 yaşına geldiğinde ona yalnızlık sevdirildi. Onun mübarek ruhu artık tamamıyla yalnızlık arıyordu. İçinde bulunduğu toplumun kötülüklerinden, zulüm ve çarpıklıklarından sıkılıyordu. Mekke'de durmuyor, insanlardan uzak Hira mağarasını tercih ediyor ve burada derin tefekkürlere dalıyordu. Adeta dağa taşa, yere göğe kainatın niçin yaratıldığını, insanın bu dünyaya niçin gönderildiğini, gaye ve maksadının ne olduğunu soruyordu. Ne var ki ne Hira'nın kayaları, ne uçsuz bucaksız çöller, ne güneş, ne ay, ne de yıldızların hiçbiri ona cevap veremiyordu. Nebiler Sultanı'nın mübarek ruhu zahiren yalnızlık istiyordu. Hakikatte ise kainatın yaratıcısı Cenab-ı Hakk'a muhatap olma arzusunu ruhunun derinliklerinde taşıyordu. Yalnızlık içinde sonsuz varlığa kavuşmak arzusuydu bu. Ve yıl
Miladi 610. Aylardan Ramazan. Mekke derin bir uykuya dalmıştı. Peygamber Efendimiz her zamanki gibi inziva ve ibadet için Nur Dağı'ndaki Hira mağarasındaydı. Bu sefer atmosferde farklı bir hava, farklı bir koku vardı. Varlık derin ve manalı bir sessizliğe bürünmüştü. Belli ki kainat çapında mühim bir hadise vuku bulacaktı. Melekler dünya semasını kaplamıştı. Yeryüzünde ayak basacak yer yoktu. Perde açılıverse her tarafın nura garg olduğunu her insan görecekti. Çünkü o gece Kadir gecesiydi. Bin aydan hayırlı Kadir gecesi. Nur Dağı derin ve manalı bir sessizliğe bürünmüştü. Civardaki her şey de onunla birlikte sessiz ve sakindi. Zaman seher vaktine ayak basmıştı. Bülbüllerin ötmeye başladığı, güllerin bütün güzellikleriyle etrafa kokular saçtığı ve Allah'ı zikredenlerin coşup sonsuz hazza eriştikleri müstesna bir vakitti. Peygamber Efendimiz derin bir veçt içinde ibadete dalmıştı. Beklenen an gelmişti. Vahiy meleği Cebrail aleyhisselam Hira mağarasının kapısında güzel bir insan suretinde belirdi. Etrafa nurlar saçarak kainatın efendisine göründü. Tatlı fakat gür bir seda ile hitap etti. Oku. Tarihin durup bütün varlığın kulak kesildiği andı. Kainatın efendisini bir hayret ve bir korku sardı. Yüreği ürperiyordu. Ben okuma bilmem diye cevap verdi. Hazreti Cebrail onu kucakladı ve sıkıp bıraktıktan sonra tekrar seslendi. Oku. Allah'ın Resulü aynı cevabı verdi. Ben okuma bilmem. Hazreti Cebrail ikinci kez kainatın efendisini kucakladı ve sıkıp bıraktıktan sonra yine seslendi. Oku. Efendimiz, ben okuma bilmem. Ne okuyayım? Dedi. Bunun üzerine vahiy meleği, oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. İnsanı yapışkan bir hücreden yaratan. Oku. Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediklerini öğretendir. Görevini yerine getiren Hazreti Cebrail birdenbire kayboluverdi. Heyecan ve haşyetle titreyen Allah Resulü mağaradan çıktı ve Mekke'ye doğru hareket etti. Yoldayken dağlar, taşlar ve ağaçlar "Selam sana ey Allah'ın Resulü" diyerek onu selamlıyordu. Evine varır varmaz Hatice validemize heyecanla "Beni örtün, beni örtün" diyebildi. Bir müddet sonra rahatladı, sükunete kavuştu. Hazreti Hatice'ye olanları anlattı ve "Korkuyorum ey Hatice, bana bir zararın gelmesinden korkuyorum" dedi. Bunun üzerine Hazreti Hatice şöyle dedi: "Hiç korkma, üzülme. Allah senin gibi bir kulunu hiçbir zaman mahcup etmez. Çünkü sen doğru söz söylersin, emanete riayet edersin, akrabalarını gözetirsin, komşularına iyi davranırsın, fakirlere yardım edersin, yolda kalmışları evinde misafir edersin. Ey amcam oğlu, ümidim odur ki sen beklenen son peygambersin. O, asırlardır dilden dile dolaşan müjdeydi. Beklenen kurtarıcıydı. Nebiler sultanıydı. Alemlere rahmet son nebiydi." Hazreti Hatice tereddütsüz onun peygamberliğini tasdik etti.
etti ve ilk Müslüman olarak tarihe geçti. Ardından Hazreti Ali müşerref oldu İslam'la. Onu Zeyd bin Harise takip etti. Derken Ebu Bekir, sonra Hazreti Osman, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Talha bin Ubeydullah, Allah'ın arslanı Hazreti Hamza, Hazreti Ömer ve daha niceleri Peygamber Efendimizin çevresinde bir nur halesi oluşturuyordu. Nebiler Sultanı'nın çağrısına icabet edenlerin sayısı gün geçtikçe artıyordu. İslam'ın nuru Mekke'nin bütün evlerine giriyordu. Müşriklerin ileri gelenleri bu durumdan rahatsızdı. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler, Ümeyye bin Halefler İslam'ın nurunu söndürmek için güçlü bir cephe oluşturdular ve müminleri inançlarından döndürmek için akla hayale gelmedik yöntemlere başvurdular. Evleri yağmaladılar, işkenceye tabi tuttular, şehit ettiler. Güneşin kavurucu sıcağı, kızgın kumlar, ağır taşlar, saatlerce süren işkenceler ve Hazreti Bilal'in ehad, ehad sesleri. Hazreti Yasir ve Sümeyye cennete kanatlanan ilk şehitler. Fakat hiçbir işkence inananları imanlarından geri çeviremedi. Bu sefer müşrikler farklı bir yönteme başvurdular. Müslümanları yalnızlığa mahkum etmek için sosyal, ticari ve ailevi bütün ilişkileri kestiler. O sene Şefkat Peygamberinin hanımı, büyük kadın Hazreti Hatice vefat etti. Ardından amcası Ebu Talip. Ebu Talip, Allah Resulü'nü müşriklere karşı koruyup kollamış ve kendisine hiç kimsenin zarar vermesine izin vermemişti. O yıl tarihe hüzün yılı olarak geçti. Mekke halkı Efendiler Efendisi'ne çok acı çektirdi. Halbuki onlara İslam'ın güzelliklerini göstermek için başvurmadığı yol kalmamıştı. O her gün hakikate açık bir gönül aramaya çıkıyordu. Kapıları teker teker çalıyor, meclislere giriyor, insanlara Allah'ı anlatıyordu. Fakat müşriklerin taşlaşmış kalpleri tıpkı taptıkları putlar gibi kör ve sağırdı. Nebiler Sultanı Mekke'de aradığını bulamayınca civardaki köy ve şehirlerin yolunu tuttu. Oralara da gitmeli, susuzluktan çatlamış dudaklara hayat suyu vermeliydi. Taif'e gitmeye karar verdi. Kim bilir, belki orada aşina bir gönül bulabilirdi. Yanında bir yiğit delikanlı vardı, Zeyd bin Harise. Günlerce çalmadığı kapı, uğramadığı mahalle kalmadı. Karşısına çıkan her insana Allah'ı anlattı durmadan. Ruhlar öyle karanlıktı ki inanmadılar, inanmak istemediler. Taif'in çocuklarını topladılar ve onu taşlamalarını istediler. Allah Resulü'nü taşlardan korumaya çalışan Hazreti Zeyd kanlar içinde kalmıştı. Çaresiz bir bahçeye sığındılar. Zeyd, Peygamber Efendimizin yüzündeki ve vücudundaki kanları silmeye çalışıyordu. Efendiler Efendisi gözlerini semaya dikti ve gözyaşları içinde şöyle dua etti: Allah'ım, güçsüzlüğümü, zayıflığımı ve insanlar nazarında hakir görünmemi sana şikayet ediyorum. Ey kimsesizlerin kimsesi, ey düşkünlerin sahibi, sen hor ve hakir görülen biçarelerin Rabbisin. Benim de Rabbimsin. Beni kime bırakıyorsun? Kötü sözlü, kötü yüzlü uzak kimselere mi?
Eğer bana karşı gazabın yoksa, çektiğim mihnetlere, belalara hiç aldırmam. Ancak afiyetin daha ferah feza, daha geniştir. İlahi, hoşnutsuzluğuna maruz kalmaktan, senin o karanlıkları parıl parıl parlatan aydınlık zatına sığınırım. İlahi, sen razı oluncaya kadar senin affını bekliyorum. İlahi, bütün güç ve kuvvet sadece senin elindedir. Bu sırada yanlarına biri yaklaştı ve Allah Resulüne bir salkım üzüm uzattı. Bu, Addas isminde Hristiyan bir köleydi. İki cihan serveri elini tabağa uzattı. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Addas şaşırdı. Böyle bir sözü buralarda kimse söylemezdi. Sen kimsin diye sordu. Allah Resulü delikanlının yüzüne baktı ve ona aynı soruyu sordu. Ya sen kimsin? Ben Addas, Ninovalıyım. Ninova, kardeşim Yunus'un memleketi. Sen Yunus'u nereden tanıyorsun? O da benim gibi bir peygamberdi. Addas duyduklarına inanamadı. Karşısında duran zat Hazreti İsa'nın müjdelediği son peygamberdi. Hemen ellerine kapandı ve gözyaşları içinde iman etti. Nebiler Sultanı şimdi çok mutluydu. Zira bir insanın hidayetine vesile olmuştu. Şayet bu son hadise olmasaydı, Taif'ten mahzun dönecekti. Mekke'ye döndüğünde yine aynı karanlık manzarayla karşılaştı. Bitmeyen çile, bitmeyen ıstırap ve ardı arkası kesilmeyen işkenceler. İşte tam bu günlerde İsra ve Miraç mucizesi gerçekleşti. Mekke'nin mütevazı evlerinden biri, Ümmü Hani'nin evi. Vakit gece yarısı. Yere serilmiş bir yatağın üzerinde istirahat eden Allah Resulü. Kainatta derin bir sessizlik var. Sükunet, sahili olmayan çöllerin ortasında çadırını kurmuştu. Sihirli bir huzur rüzgarı esiyordu her tarafta. Bir şeyler olacaktı belli. Cebrail aleyhisselamın kanatları çölün kumlarına değdiğinde yeryüzünün kalbi titremişti. Biraz sonra insan suretine bürünüp Peygamber Efendimizin istirahat buyurduğu odaya girdi. Allah Resulü'nü uyandırmak için ona şefkatle dokundu. Peygamberler Efendisi açtı gözlerini. Cebrail'i görünce tebessüm etti. Cebrail aleyhisselam Efendimiz'e, "Selam sana ey yüce peygamber. Allah sana kainattaki bazı mucizelerini göstermek istiyor," dedi. İki cihan serveri kapının önünde kendilerini bekleyen Burak'ı gördü. Nurdan yapılmıştı. Burak Allah Resulüne selam verdi. Binmesi için eğildi. Sonra ışıktan bir ok gibi uçtu. Mekke'nin dağlarını, Arap Yarımadası'nın çöllerini aşarak kuzeye yöneldi. Kudüs şehrine varınca durdu. Efendimiz Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlerin kendisini beklediğini gördü. Hazreti Adem'den İbrahim'e, Nuh'tan İsa'ya kadar bütün peygamberler. Nebiler Sultanı mihraba geçti ve bütün peygamberlere imam oldu. Namaz bitince Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselamla beraber Mescid-i Aksa'dan çıkıp Burak'a bindi. Burak ışıktan bir ok gibi yükseklere, daha yükseklere uçtu. Allah Resulü yükseldi.
üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci semalara çıktı. Madde, mana, öz şekil anlamında bütün kainatı aştı. Cenab-ı Hakk'ın Necm suresinde Sidretül Münteha adını verdiği yere ulaştı. Sidretül Münteha'nın yanı başında Meva cennetinin harikalarını gördü. Kainatın sultanı yükselişine devam etti. İmkan vücub arası bir noktaya ulaştı. Kemmiyetsiz, keyfiyetsiz, Cenab-ı Hak'la mülaki oldu, vasıtasız konuştu. Orada gözün görmediği, kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayalinden geçmeyen mucizelere şahit oldu. Allah Resulü sevinçten ağlıyordu. Yaralı kalbindeki bütün hüzünler silinmiş, yerini derin bir huzur almıştı. Cenab-ı Hak Miraç'ta Müslümanlara 5 vakit namazı farz kıldı. Müslümanlar günde 5 defa Allah'ın huzuruna çıkabileceklerdi. Allah Resulü'nün ifadesiyle namaz müminin miracıydı. Bu muazzam görüşmeden sonra Allah Resulü Burak'a bindi ve tekrar yeryüzüne döndü. Odasındaki yatağına dokunduğunda hala sıcaktı. Gözlerini kapadı ve derin bir uykuya daldı. Kalbinde tarifi imkansız sevinç esintileri, ruhunda cennet ehlinin huzuruna denk bir huzur atmosferi. Ve yıllar sonra yer Medine-i Münevvere, hicretin 11. senesi, Rebiül Evvel ayının 12'si, günlerden pazartesi, güneş batıya doğru kayıyordu. Ayşe validemiz hücre-i saadetin önünde oynayan çocuklara şöyle seslendi: sessiz olun, Allah Resulü hasta. Nebiler Sultanı 63 yaşındaydı. Hira mağarasında inen ilk vahyin üzerinden tam 23 sene geçmişti. Hastaydı. Yıllarca insanlığın ıstırabıyla kıvranmıştı. Göklerin, yerin ve koca dağların taşımaya cesaret edemediği emanetin altına tek başına girmişti. Yorgundu, bitkindi. Tek arzusu vardı, yara kavuşmak. Hazreti Ayşe elini Allah Resulü'nün mübarek alnına koydu. Yanıyordu. Gözyaşlarını tutamadı, ağladı. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ağrın var mı? Dedi. İki cihan güneşi validemizi sakinleştirmek için tebessüm etti ve derin bir uykuya daldı. İşte Hira mağarasında ilk vahiy. Ne garip bir ürperdi, ne harika bir huzurdu o gün hissettiği. Ah insanlar, kalpleri hakikate kapalı insanlar. Allah Resulü dudaklarında tebessüm, kalbinde hüzün, çölün ortasında yapayalnız. Sonra insan kalabalıklarına seslenişi: ey insanlar, Allah'tan başka ilah yok. Bir sözdü söylediği, birkaç kelimeden oluşan bir söz. Ruhları aydınlatan bir söz, kalplere huzur veren. Ancak karanlık ruhlar inanmadılar, inanmak istemediler. Silahlarını kuşanıp onun ve kutlu sahabelerinin üzerine yürüdüler. Allah Resulü gözlerini açtığında başucunda onu şefkatle seyreden Ayşe validemizi gördü. Tebessüm etti ve tekrar uykuya daldı. Yer Mekke, vakit gece yarısı. O gece Medine'ye hicret edecekti. Kureyşli 40 savaşçı evini kuşatmışlardı. Onu öldürmek istiyorlardı. Hazreti Ali'den o gece yatağında yatmasını istedi. Biraz sonra hiçbir şey olmamış gibi kapıyı açıp dışarı çıktı. Yerden
bir avuç kum aldı ve adamların yüzlerine saçtı. Biraz sonra hepsi uyudu. Allah Resulü kuşatmayı delerek aralarından geçip gitti. Ve hicret. Mekke'den Medine'ye hicret. Günler birbirini takip ediyor, yol bitmek bilmiyordu. Arap Yarımadası'nın çölleri ateş gibi kaynıyordu. Yorgun bedenler, çatlamış dudaklar ve gittikçe uzayan kum tepeleri. Mekkeli müşrikler peşlerindeydi. En sadık dostu Ebu Bekir'le birlikte karanlık bir mağaraya sığındılar. Silahları yoktu. Müşrikler mağaranın kapısına kadar gelmişlerdi. Aralarından biri başını uzatsa onları görecekti. İşte tam bu sırada ilahi inayet yetişti imdada. Bir güvercin gönderdi mağaraya. Güvercin hemen bir yuva kurdu kapısına. Bir örümcek hemencecik bir ağ ördü mağaranın ağzına. Allah Resulü'nün silahları işte bu güvercin ve o örümcekti sadece. Müşrikler mağaranın kapısındaki güvercin ve örümceği görünce buranın yıllardan beri ıssız olduğunu düşündüler ve dönüp gittiler. Ve Medine. Allah Resulü Medine'ye giriyordu. Ensar büyük bir coşkuyla onu karşılayıp gönüllerini açıyorlardı. Mekke'nin kendisini terk ettiği bir dönemde Medine halkı ona sahip çıkıyordu. O bir güneşti. Onlar da etrafını bir hale gibi saran yıldızlar. O gün İslam kendi medeniyetini Medine'de kuruyordu. Derken rahmet peygamberi kılıcını kuşanıp zırhını giymek ve savaşmak zorunda bırakılıyordu. Başka ne yapabilirdi? Karanlığın orduları Allah Resulü'nün kurduğu aydınlık dünyayı yok etmek için Medine'ye dayanmışlardı. Kılıca kılıçla karşılık vermekten başka çare yoktu. Şayet onlar bir gül yaprağı uzatsalardı, kendisi onlara gül bahçeleri sunacaktı. Bedir, Uhud, Hendek, Mute ve Huneyn. Mus'ablar, Hubeyb'ler, Cafer'ler, Abdullah'lar ve Hamza'lar gül devrini görmeden şehadet şerbetini içip cennete kanatlanmışlardı. Efendiler Efendisi Ayşe validemizin sessiz ağlamalarıyla uyandı. Gözlerini açıp Hazreti Ayşe'ye baktı, baktı. Başında şiddetli ağrılar vardı. Fakat onu üzmemek için belli etmemeye çalıştı. Tebessüm etti. Sonra yeniden kapandı gözleri. Yıl miladi 630. Hicretin 8. senesi. Mekke'ye giriyordu şimdi. Yıllar önce ayrılırken şöyle demişti. Ah Mekke, senden daha sevgili, daha güzel yurt yoktur. Çıkarılmaya zorlanmamış olsaydım, senden asla ayrılmazdım. Şimdi ise Mekke'ye bir fatih olarak 10.000 askeriyle birlikte giriyordu. Işık ordusunun kılıçları güneşin altında pırıl pırıl parlıyordu. Şehre girerken tevazudan iki büklümdü. Başı neredeyse bineğinin semerine değiyordu. Mekke halkı toplanmış, ağzından çıkacak idam fermanını bekliyordu. Rahmet peygamberi onlara şöyle dedi. Gidin, serbestsiniz. Bugün size hiçbir kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Nebiler Sultanı Kabe-i Muazzama'ya giriyor. Allah'ın evini bütün putlardan temizliyordu. Ve Kabe'de okunan ilk ezan, Hazreti Bilal'in sesi Mekke semalarında yankılanıyordu. Böylece mübarek topraklar gerçek sahibine kavuşuyordu. Ümmetine her şeyi öğretmişti. Veda haccında 100.000'i aşkın insana sesleniyordu. Size iki şey bırakıyorum.
Onlara sımsıkı tutunursanız şaşırmazsınız. Allah'ın kitabı ve sünnetim. O alemlere rahmetti. Gerçek kardeşlik ve tevazuun sembolüydü. İnsanlığın gördüğü en büyük liderdi. Fakat insanlardan bir insan gibi sade bir hayat sürmüştü. Ashabına şöyle derdi: "Ben Allah'ın kuluyum. Benden bahsederken Allah'ın kulu ve Resulü deyin." Ashabı onu gördükleri zaman ayağa kalkarlardı. O ise kalkmamalarını söyler, boş bulduğu yere otururdu. Ashabıyla ilgilenir, dertlerini dinler, çözmeye çalışırdı. Çocuklarla oyun oynar, onları kucağına oturtur, gönüllerini alırdı. Büyük küçük herkesin davetine icabet ederdi. Bir kimsenin hasta olduğunu işittiğinde Medine'nin en ücra köşesinde bile olsa onu ziyarete giderdi. En güler yüzlü insan oydu. En iyi kalpli, en cömert. Kendi işlerini kendisi görür, evde olduğu vakitlerde hanımlarına ev işlerinde yardım ederdi. Hizmetçilerle yemek yer, fakir, muhtaç ve kimsesizlerin yardımına koşardı. Savaşa giden İslam ordularına şöyle derdi: "Çocuklara, yaşlılara, kadınlara, din adamlarına zarar vermeyin. Ağaçları kesmeyin." Nebiler Sultanı gözlerini açtı. Cebrail aleyhisselam başucunda durmuş, onu seyrediyordu. Hazreti Cebrail, "Selam sana ya Resulallah," dedi. "Ölüm meleği huzuruna girmek için izin istiyor. O daha önce hiç kimseden izin istemedi. Bundan sonra da hiç kimseden istemeyecek. Cenab-ı Hak sana selam ediyor ve buyuruyor ki, hayatta kalıp dünya nimetleri arasında yaşamak mı istersin, ona kavuşmak mı?" Bunun üzerine kainatın efendisi, "Yüceler yücesi dostu istiyorum," diye mırıldandı. Cebrail aleyhisselam ölüm meleğine yol vermek için geri çekildi. Ölüm meleği Allah Resulü'nün odasına girerken kanatlarını yerlere kadar serdi. Edeple eğilip ona selam verdi. "Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.

0: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: 40 hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Aziz ve yüce olan Allah merhameti 100 parça etti de 99'unu kendine alıkoydu ve yeryüzüne bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan yaratıklar birbirleriyle merhametleşirler, hatta at yavrusuna isabet etmek korkusundan ayağını yavrusundan kaldırır, onu korur. Bu hadis-i şeriften anlaşılan hükümler şunlardır. Allah Teala Hazretlerinin merhameti sonsuz denecek kadar geniştir ve boldur. İnsanların tabiatında ve bünyesinde merhamet duygusu vardır ve yaratılış mayasında mevcuttur. Aynı zamanda bu merhamet çeşitli tesirlerin altında yok edilmemelidir. Fiili olarak yaratıklar üzerinde varlığını göstermesi için insanların daima bu iyi duygularını çalıştırmaları istenmektedir. Akıl ve muhakeme nimetinden mahrum olan hayvanlarda bile merhamet hasleti vardır. Hayvanların kendi yavrularını nasıl korudukları ve onları nefislerine tercih ederek nasıl besledikleri görülen ve bilinen gerçeklerdendir. Cenab-ı Hak hayvanlarda da merhamet hasletini yaratmıştır. Merhameti çok bol ve geniş olan Allah'ın güzel, rahim ve rahman sıfatlarından feyiz alarak merhametli olmaya çalışmak insanlığa düşen bir vazifedir.
0: Kırk hadisi şerif.
2: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Ey merhameti sonsuz Rabbimiz, en değerli kulların, peygamberlerinin dualarıyla ellerimizi sana açıyor, hamele-i arşın ve diğer melaike-i mukarrebinin lisanlarıyla senin yüceliğini ilan ederek sana dua edip yalvarıyoruz. Rabbim, senden niyazımız bizim gibi aciz ve savunmasız kullarını bildik bilmedik insi, cinni ya da daha başka düşmanların insafsızlıklarına terk etme. Allah'ım, rahmetine, fazlına, lütfu keremine, güç ve kuvvetine iltica ediyor ve bana dostluğunu lütfetmeni, yardımlarınla bizi desteklemeni, koruyup kollamanı, memur kıldığın görevlerimizi yerine getirmeye çalışırken yardımını esirgememeni, başka kapılarda dolaşma

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Rabbim, her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye güç yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Ey nur, ey Kuddüs, ey ilklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Beni affet Rabbim, affet. Gözyaşlarımla çağırıyorum seni. Ey müminlerin dostu, feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet.

0: Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına gelenleri geri çevirmez. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla dolu. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtersin. Başıma gelen her belayı hafifletirsin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Her şeye sabrettim ama senin ayrılığına dayanamam. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı bağışla. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim, elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbi. Rahmetin ve şefkatinle beni koru. Beni koru Rabbi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddus. Rabbim, senin yardımını diliyor ve sana tevekkül ediyorum. Ne olur ne dünya ne de ahiret meselelerinde beni çaresizliğimle baş başa bırakma. Ey buraların ve ötelerin Rahman ve Rahim Rabbi. İşte kulluğumla kapına geldim ve huzurundayım. Ey günahkar kullarını affeden Rabbim. Kendine yazık etmiş biri olarak kapının tokmağına dokunuyorum. Ey zalimlerin bile rahmetini umduğu Rabbim. Çok cürümler işledim. Ama yüce divanında diz kırıp boyun büküyor, senden affımı umuyorum. Yüce Mevlam, merhametini esirgeme ne olur. Ben günahkarım, sense bağışlayansın. Günahkar kulları senden başka kim bağışlayabilir? Bu kulunu da bağışla, ey merhameti sonsuz, ey yardım edenlerin en hayırlısı Rabbim.

0: açınca.
1: Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle. Vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: 40 hadisi şerif.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cibril devamlı olarak bana komşuyu tavsiye ediyordu. Hatta zannettim ki Cibril komşuyu varis kılacak. Komşuyu gözetmek ve onu korumak imanın kemalindendir. Komşuya vasiyet demek, ona güç miktarınca iyilik etmek, hediye vermek, güler yüz göstermek, selam vermek, halini sorup araştırmak, muhtaç olduğu şeylerde ona yardımcı olmak ve ona eziyet verecek maddi ve manevi işlerden sakınmak demektir. Komşu hakkını gözetlemek üzerinde Cibril o kadar önemli durdu ki, Peygamber Efendimiz aleyhisselam, komşunun aynen yakın akrabalar gibi insana malında ortak olacakları zannında bulunmuşlardır. Komşu kim olursa olsun ve hangi halde bulunursa bulunsun, ona takat miktarı iyilik ve ihsan etmek lazımdır.
0: Kırk hadisi şerif.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

Kimseyi aldatmasın. Malın, mülkün çokluğu, Allah katında servet, göz ve gönül tokluğu. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Rahmanirrahim. Ferdün, hayyun, kayyumun, hakemün, adlün, kuddüs. Allah'ım, senden kalplerimizi imana, İslam'a, Kur'an'a, ihsan duygusuna ve bütün hakikatlere açmanı diliyoruz. Ey ihsanları bitmek tükenmek bilmeyen yüceler yücesi Rabbimiz. Ne kadar bela, musibet ve hastalık varsa hepsinden bizi muhafaza buyur. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekremin. Bizim anne babalarımızın, dede ve ninelerimizin, bize rehberlik yapan büyüklerimizin, kendilerinden istifade ettiğimiz hocalarımızın, sevdiklerimizin, sevenlerimizin, içinde doğup büyüdüğümüz beldedeki insanların, milletimiz fertlerinin, üzerimizde hakkı bulunan kimselerin, nasihatleriyle bize hayır yollarını gösteren mürşidlerimizin ve nihayet ümmeti Muhammed'in günahlarını bağışla. Amin. Velhamdülillah.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.
3: Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: 40 hadisi şerif. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ya Resulallah, dedim, benim iki komşum var. Bunlardan hangisine hediye edeyim? Sana kapısı en yakın olana, buyurdular. Bütün komşulara vermek imkanı olmadığı zaman, bunlar arasında en yakın kapı komşuyu seçmek gerektiğine delalet vardır. Daha fazla kimselere vermek gerektiği zaman, yine yakınlık sırası gözetilerek vermelidir. En yakın komşu, en çok hak sahibi olandır. Çünkü yakın olan, komşunun evine giren şeyi daha fazla görür ve onu arzulayabilir. Bir de yakın komşu, yardıma ilk koşandır. Öncelik hakkı vardır.
1: Kırk hadisi şerif.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu.

sena, peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin. Her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım, ey affedenlerin en yücesi olan Afü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af, yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını

Rahim. Ferdün hayyun kayyumun hakemün adlün kuddus. Ey yüceler yücesi Allah'ım, kırık dökük hallerimi ancak senin lütfun ve rahmetin sarıp sarmalayabilir. Beni fakru zaruretten ancak senin kerem ve ihsanın kurtarabilir. Korkularım ancak senden gelecek emniyet ve güvenle kaybolur. Ey rahmetine, merhametine, rıza ve rıdvanına ermek, kullarının en yüce emeli ve arzusu olan Sultanlar Sultanı Allah'ım. Ey salih kulların dostu, dertlilerin dertlerine derman gönderen, inayetiyle yardım isteyenlerin imdadına koşan, keremi bütün keremleri aşkın, merhameti de bütün merhamet hislerinin ötesinde olan yüce Rabbim. İşte huzurundayım. İhtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Dua ve niyazım da başkasına değil, yalnız sanadır. Gönlümü hoşnutluğunun serinliğiyle ferahlatmanı ve bana olan nimetlerini kesintisiz

dua ve niyazda ifadeden aciz, bu garip ve zavallı kuluna merhamet et. Bitip tükenmeyen nimetlerinden onu da nasiplendir. Kıyametin en dehşetli gününde bu biçare kulunu da kendi himayene al. Amin. Velhamdülillah.

Allah Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Değerli kardeşlerim, Nida'dan Gönüllere programında hamdolsun yine sizlerle beraberiz. Radyo Nida'ya kulak veren, güzel Bursa'mıza ve kimler nerelerden dinliyorsa her birinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Birçok şeyde olduğu gibi biraz abarttığımızda, sınırı aştığımızda bize zararı dokunan kavramlar var. Onlardan bir tanesi de mükemmelliyetçilik. Bu insanın evinde, hal ve hareketlerinde, işinde, hatta ibadetlerinde dahi söz konusu olabiliyor. Ve bunun birçok zararını kişi hem kendisi hem de en yakınları, etrafındakiler yaşayabiliyorlar. Gelin bu konu hakkında bildiklerimizi bir tekrarlayalım, beyin jimnastiği yapalım ve durum tespitinden sonra bundan kurtulmak mümkün mü veya normal seviyelere indirebilmemiz olası mıdır, ona geçelim. Mükemmelliyetçiliğin altında yatan nedenler hangileridir? Çocukluk zamanları neden önemlidir, ona birazdan geçeriz ama iki çeşit mükemmelliyetçilik var. Onunla başlayalım, konu çok daha iyi anlaşılacak. Birincisi ben merkezci mükemmelliyetçilik, diğeri de öteki merkezli mükemmelliyetçilik. Birincisinde adından da anlaşıldığı gibi gerçekçi olmayan, ulaşılması imkansız bir şeylerin kişinin kendisine empoze etmesi durumudur. Yani o kişi kendini hep eleştirir. Hataları, eksikleri kabul etmekte zorlanır. Mesela markete gitti, marketten bir tavuk aldı, eve geldi ama tavuğun çok yağlı olduğunu gördü. Bunun üzerine uzun süre kendisine kızdı, eleştirdi. Neden? Yağsız bir tavuk eti almadığı için. Eti alırken daha fazla dikkat etmesinin gerekli olduğunu kendine uzun süre vurgular. O kişinin bu davranışı kendine yönelik katılığını da gösterir. Halbuki hepimiz zaman zaman hata yapabiliriz, iş yoğunluğundan, aklımızda farklı şeyler o an vardır, herhangi bir sebepten dolayı bir yanlış yapabiliriz. Bunu uzatır hale getirmek, ben merkezci mükemmelliyetçilik oluyor. İkincisi de öteki grup. Bu kişilerde gerçekçi olmayan şekilde etrafındaki insanlardan aşırı talepkar olma eğiliminde olurlar. Mutlaka bir şeyler isterler. Çevresindeki insanların kendisinin koyduğu kurallara, standartlara uymasını beklerler. Mesela bir bey ne yapıyor? Evde bulaşıkları makineye yerleştiriyor. Eşi koyduğunda tabakları sık aralıksız koyuyor, bardakları iyi yerleştirmediği için ondan rahatsız oluyor. Eşi koyduğunda tabakları şöyle koymalısın, bardakları yan koymamalısın, kaşıklar üst üste olmalı diye sürekli müdahale eder. Ve nihayet öyle olacağına bu işi ben yapayım der ve takıntı halinde bu duruma devam eder. Peki bunun altında yatan bazı sebepler var mı? Uzmanlar bunu araştırmışlar. Mükemmelliyetçi kişiliğin gelişimini etkileyen nedenlerden biri ta uzun yıllar öncesine, yani bebekliğine kadar gidiyor. Annenin babanın tutumu neydi o çocuk ile alakalı? Çok müdahale eden, baskı kuran anne babalar büyüttükleri çocuklarının hata yapmaması adına yoğun bir çaba harcarlar. Ama çocuktur, illaki hatası da olacaktır. Çocuklar yaptıkları davranışların sonucunda annesinin, babasının kendisine müdahale edeceğini, azar işiteceğini, hatta ceza alabileceğini fark eder. Onun için kabus olan bu durumları yaşamamak için hep otokontrollü gitmeye çalışır. İşte bu da büyüdükçe gelişir. Bir başka nedeninde anne ve babadan birinin mükemmelliyetçi olduğunda çocuğunda bu davranışları model alması. Öyle ya, üzüm üzüme baka baka kararır derler. Anne ve babanın tutumu da önemli. Peki mükemmelliyetçi insan hayatında hangi olumsuzlukları yaşar? Şöyle söylüyor uzmanlar, bu insanlar
aşırı sorumluluk hisseden insanlardır, vicdan sahibi insanlardır. Bu sorumluluk hissiyatı bazen işleri yapmalarını dahi zorlaştırır hale gelir. Bu nedenle de bir işe başlamak oldukça zor olabilir onlar için. Bir işe başlayamadıklarında da bu kez yapmadıkları için, o fırsatı nasıl değerlendirmediği için yine kendilerine kızarlar. Mükemmeliyetçi insanlar sürekli bir adım sonrasında ne yapacaklarını düşünürler. Yine hayatlarındaki olayları kendi sınırlarına göre değil, kendilerinde var olduğuna inandıkları ve kendileriyle ilgili ulaşmak istedikleri sınırlara göre değerlendirdikleri için yine mutsuz olurlar. Ve sonra da bunlar birleşe depresyona dahi neden olabiliyor. Yine başarısızlık insanlar için, değil mi, hepimiz için? Lakin mükemmelliyetçi olan insanlarda bu başarısızlık durumları diğer insanlardan kat kat fazla oluyor. Çok rahatsız oluyorlar ve başarısızlık durumlarında bir anda moralleri tepetaklak olabiliyor ve kendilerini toparlamaları da oldukça zaman alıyor. Bunun nedeni hiç hata yapmamaya çabalamalarıdır. Sürekli bu kaygıyı duyarlar. O şunu derse, bunda rezil olursam, bunu başaramazsam gibi. Şöyle biraz düşünsek, şu üç günlük dünyada yaşanabilecek kadar bu hayatın güzellikleri, bizi mutlu eden az da olsa bazı şeylerin olduğu gibi bizi zorlayan olumsuz yanlarının olduğunu da kabul etmek lazım. Kendi sınırlarımızın farkına varmamız, sınırları, koşulları zorlayarak en iyiyi yapmaya çalışmak yerine yapabildiğimiz kadarını yapmak ve zorlandığımız o noktalarda bunun nedenlerini anlamak, insan olduğunun farkına varmak ve utanmadan, çekinmeden bir şeyleri başaramıyorsak birilerinden yardım isteyebilmek gerekir. Her insan yaptığı işin mükemmel olmasını ister, değil mi? Bizim fıtratımızda zaten bu var. Güzele olan bir meylimiz var. Gerçekten şöyle bir etrafımıza bakarsak, herkesin hayatını bir mükemmelliğin kıyısına yanaştırmakta olduğunu görürüz. Küçücük bir bebeğin o pati pati ayaklarıyla haftalarca yürüyüş denemeleri, bir düşmesi bir kalkması, bir sporcunun çok daha iyi bir performans için o yarışmada kullanacağı hareketleri tekrarlayıp durmasında, bir hattatın daha iyi çizim yapabilmek için bazı figürleri defalarca yazmasında ve daha birçok meslekte ve hal ve tavırlarımızda hep o mükemmellik arayışının izleri var. Aslında bu bize pek yabancı bir terim değil. Neden? Daha iyi, daha güzel, doğruya yürüme, tüm bunlar Rabbimizin insanlar için tayin ettiği fıtrattan gelen bir gelişim formülü. Burada bir yol ayrımı var. İnsan fıtrata aykırı bir biçimde bir işe mi yoğunlaşacak, yoksa fıtrata uygun bir şekilde mi? Eğer işini hatasız, mükemmel yapmayı takıntı haline getirirse bu sorunlu bir yol olur. Mükemmelliyetçilikle ilgili çok güzel bir örnek vardır, meşhurdur. Mükemmelliyetçi bir yazar kalemi mi daha fazla kullanır, silgiyi mi? Herkes kalemi demiş. Halbuki silgiyi daha çok kullanırmış. Neden? Çünkü yazdığı her cümlenin mükemmel olmasını istiyor ya. Yazıyor, yazıyor, çiziyor. Bir yazıyor, iki siliyor. Elini kalemden çok silgiye uzatıyor. Yani yazmaktan çok sildiği için de hiçbir şey üretemiyor veya diğer yazarlar gibi üretemiyor. Yorulmuş, siniri bozulmuş bir şekilde masadan kalkıyor. Bunlar aşırı hata yapma korkusundan da kaynaklanıyor kardeşlerim. Bu da mutsuzluğa, onun yanında çağımızın hastalıklarından bir tanesi diye önümüze sunulan depresyona davetiye çıkarıyor. Bir psikolojik rahatsızlık. Bunun temelinde de o çocukluk yaşantıları çok büyük bir yer tutuyor. Çocukluğunda
Az önce bahsettiğimiz gibi anne babası tarafından çok fazla eleştirilen, hata yaptığında bunun tepkisini çok abartılı şekilde veren anne babalara sahip olan çocuklar, hata yapmaktan o kadar korkar ki artık kendi önlerinde mükemmel olmaktan başka bir seçenek bırakmazlar. Çünkü anne babaları için evlat hatasız olmalıdır. Çünkü ancak mükemmel olduklarında o anne babanın veya çevresinin eleştirisinden kurtulabileceklerini düşünürler. O yüzden uzmanlar mükemmelliyetçiliğe diyor ki bu bir anlamda hata yapma korkusudur. Bu hastalık. Yani aşırı derecesi. Aynı zamanda mükemmelliyetçi insanların etrafı da bundan zarar görür. Çünkü o insan etrafındakileri de eleştirmekten geri durmaz. Kendi hayatını perişan ettiği gibi etrafını da acımasızca eleştirir. Mükemmelliyetçi insanlara göre hiç kimse yaptığı işi layığınca yapmamaktadır. Herkes kusurlu, herkes eksiktir. Ona göre yaptığı işin beğenileceği insan sayısı en fazla bir elin parmakları kadardır. Kardeşlerim, yine bilim insanları diyor ki 9 yaşına kadar çocuklar kendisini acımasızca eleştiren anne babalarına karşı çok savunmasız yaşarlar. Kendisine yöneltilen eleştirilerin mutlak doğrular olduğuna inanırlar. Takdir görmediğine göre takdir edilecek bir yönünün olmadığını düşünür çocuk. Ayrıca kendisi anne babasının kusurlarını görmediği için onları mükemmel zanneder. Zaten onlar da sürekli eleştiren tutumlarıyla kendilerinin mükemmel olduklarını ima etmiş olurlar. Ve bu şekilde sürekli mükemmel anne, mükemmel baba tarafından eleştiri yağmuruna tutulan çocuklar, zamanla bu yıkıcı eleştirel tutumu kendi kişiliklerinde imgeleştirirler. Böyle zamanlarda şöyle kendimize sorular sorabiliriz. Her ne imtihanımız varsa, gerçekten şu an hissettiğim kadar olay kötü mü? Kötü bir durumda mıyım? İnsanlar, etrafımdakiler bu durumu nasıl değerlendiriyor? Bu dünyanın sonu mu? Ben bu işte veya bu durumda karşılaştığım neyse elimden geleni yaptım mı? Kendimi tebrik etmem gerekmiyor mu? Yani elden geleni yaptığından ötürü. Bu ve buna benzer soruları ne kadar çok hatırlar ve tekrar edersek o dönemlerde bu bizi yıkan konu hakkında kendimizi daha güçlü hissederiz. Gerçekten öyledir. Bu şöyle düşünürse, bu böyle derse, el alem için yaşayan bir insan dünyada mutluluğu baştan terk etmiş demektir. Diyorlar ki bu insanlarda hep bir eleştirme hastalığı vardır. Hem dışarıyı eleştirdikleri gibi iç dünyalarında bir hayali eleştirmen de vardır. Ve bu rahatsızlığın engellenmesinde yapılması gereken şey o gencin içindeki o hayali eleştirmenin farkına varmasıdır. Yani evet, bende böyle bir problem var. Ben kendimi acımasızca eleştiriyorum. Şefkatsiz bir şekilde eleştiriyorum. Ben kendimi mutsuzluğa mahkum ediyorum diyerek bunun farkına varmasıdır. Şimdi işin tam burasında başka bir faktör daha ortaya çıkıyor. Bu da nefstir. Sadece hayali bir aktör değil, imtihan dünyasına gelmemizin en önemli sebebi, imtihan vesilesi nefs taşıyoruz. Peki nefsin en sevdiği nedir? Kendini beğenmek, kibirdir. Ene deniyor buna, değil mi? Ben ben diyen nefis küçümsenmemelidir haşa. Kendisinde Rablik tevehhüm edebilen bir ruhi kuvvettir. Ucu bucağı yoktur onun kötülüğünde. Alimlerimiz diyor ki, mükemmelliyetçi olan insanlar, dindar insanlar da olsalar, onlar da haşa öyle ileri gidebilirler ki, nasıl ki Rabbimiz Celle Celaluhu bütün eksik ve noksanlardan, yanlışlardan münezzehtir. Her işi hatasız, kusursuzdur.
her şeyi mükemmel yapar, yaratır, sonsuz bir kudret sahibidir. Dolayısıyla nefs faktörü de geldiği için bir yandan da hayatında problemin olmaması gerektiğini, her istediğini en iyi şekilde yapması gerektiğini, yani bir taraftan da haşa o Rablik iddiasını, bu kuvveti kullanmak ister diyor. O zaman şöyle diyebiliriz, mükemmelliyetçilik, evet bir rahatsızlık denilebilir ama sadece çocukluk yıllarında şu yaşandığı için şundan bundan dolayı deyip de anne babaya suç atarak veya şu şu şu sebeplerden, imtihanlardan dolayı bu kişi böyle oldu demekle bundan kurtulamayız. Çünkü nefs faktörü de var. İblisin en yakın dostu olan, hepimizde olan o nefs hiçbir zaman unutulmamalıdır. Peki mükemmelliyetçi olduğunu kabul eden bir kardeşimiz ne yapmalı? Bu konuda şunu söylemek yanlış olur. Bir çırpıda insanın o yaşa kadar edindiği bütün alışkanlıklar yok olacak. Böyle bir ilaç da zaten üretilmiş değil, belki de üretilemeyecek. Nasıl ki yıllar içerisinde bu hastalıklar gelişiyor, büyüyor, vücuttan tamamen terk edilmesi de benzer süreler alabiliyor. Demem o ki, eski alışkanlıkların izlerinin tamamen silinmesi için zaman lazım. Evvela tedavinin en önemli ayağı, kendinde bu tür yanlış reaksiyonların, abartılı eleştirinin hem kendine hem karşısındaki insanlara karşı gösterdiğinin farkına varmaktır. Bu müthiş bir adımdır. İkincisi, kendi kendine şunu düşünmelidir. Ben dünyaya hatasız bir hayat için gelmedim. Hatasız olsam ne güzel olurdu. Ama hatalarım var. Benim de var, diğer insanların da var. Yapmamaya çalışmakla bunu hastalık haline getirip her şeyin en iyisini, hatasızını sunmalıyım demek farklı şeylerdir. Ben imtihan dünyasındayım. Benim eksiklerim olduğu gibi diğer insanların da eksikleri var. Benim hatalarım olduğu gibi milyarlarca insanın hataları var. Ne kendime zulmetmeliyim, neden bunu yapamadım, niye bunu başaramadım demeliyim, ne de insanları buna zorlamalıyım diye düşünmeliyiz. Üçüncü madde olarak bilmeliyiz ki zaten kusursuz bir hayat bize sunulmuyor, bunun sözü verilmiyor. Kerim olan kitabımız Kur'an-ı Kerim'in hiçbir ayetinde dünyanın sorunsuz, her türlü mutluluğun sadece olduğu, gözyaşının olmadığı, adaletsizliğin olmadığı, savaşların olmadığı, çocukların öldürülmediği, zulmün olmadığı bir dünya tabiri kullanılmıyor. Tam tersine. Dolayısıyla bizim dünyaya bakış açımızı da değiştirmemiz gerekiyor. Evet, olmasa ne güzel olurdu. Ama her şey düzgün olsaydı, her insan mükemmel bir hayat ortaya koymuş olsaydı, o zaman cehenneme ne lüzum vardı? Melekler zaten kendilerine verilen görevi yapıyorlar ve bu konuda mükemmeller. Çünkü nefisleri yok. Ama bizim bir farkımız var. Hani deniyor ya, meleklerden daha üstün olabiliyor insan, af buyurun hayvanlardan da aşağı olabiliyor. İşte bu nefs faktörü daha belirleyici oluyor. Dolayısıyla biz melek değiliz, elden geleni yaparız, sorunun olmadığı bir ev hayatı olmayacağını biliriz, sorunun olmadığı bir iş yeri hayatı olmayacağını biliriz, hiç hasta olmadan ölene kadar yaşayacağımızı düşünmeyiz, her zaman mutlu olmayacağımızı, bazen gözyaşı dökeceğimizi, bazen korkacağımızı, bazen şaşıracağımızı, bazen kendimizi yalnız hissedeceğimizi, aynen hava durumunda olduğu gibi, biraz yağmurlu, biraz bulutlu, biraz karlı, biraz soğuk, şu bu, hepsinin zamanla yer değiştirdiğini, hiçbir mutluluğun da kalıcı olmadığı gibi, dünyada hiçbir mutsuzluğun da, hiçbir hastalığın da kalıcı olmadığını bilmemiz gerekiyor. Yine dördüncü maddemiz. Ne demiştik? Nefis öyle ki bu mükemmelliyetçilikle ilgili Allah'ı Celle Celaluhu
taklit ediyordu. Ben de kusursuz olacağım diyordu. Tedavilerden bir tanesi, manevi tedavilerden, bu taklitçiliği bırakmaktır. Kendinin aciz, hatalar, yanlışlar içerisinde, nefes almadan yaşayamayan, yemek yemeden yaşayamayan, af buyurun, yediklerini, içtiklerini tekrar çıkarmadan hayatına devam edemeyecek bir acziyet içerisinde olduğunu bilmelidir. Rabbimiz bizleri yoktan yaratmış ve fıtratımızı aşama aşama gelişecek şekilde düzenlemiştir. Mükemmelliyetçi bu fıtri yapıyla barışık oldukça ve ilk seferinde mükemmel yapmanın, hatasızlığın yalnızca Allah'a has bir vasıf olduğunu anlayıp bunu kafasında çözdü mü, belki o aşırılık kendisinden gidecektir. İnsanın tevbesinin kabul edilip edilmeyeceği evhamı da buradan gelir. Ben şunu yapıyorum ama bu kabul oluyor mu? Ben böyle böyle ibadet ediyorum ama şöyle bir zat varmış, o şöyle şöyle ibadet ediyormuş. Ben onun yanında neyim ki diyerek, yine kendini eleştirerek, tabiri caizse yerin dibine sokarak kendi hayatını mahveden insanlardan olmayalım. Ne buyuruyor? Eğer siz günah işlemeseydiniz, hata yapmasaydınız, Allah sizi helak eder ve yerinize günah işleyip peşinden tevbe eden kullar yaratırdı. Hata yaptık, bir daha yapmamak üzere kalben ne yaptık? Tevbe ettik. Dilimizle de bunu tekrarladık. Elden geleni yaptık, işin özü. Eğer böyle yapmazsak ne oluyor biliyor musunuz? İnsanın kibirlenmesi elbette hoş değildir. Ama bunun tam tersi, ben namaz kılıyorum, bu kabul olmuyor ki. Tövbe ediyorum, bunu Allah kabul etmez ki. Ben şöyle şöyle hal ve davranışlar içerisindeyim ama bunların bana bir faydası yok ki gibi umutsuzluk içeren her şey yine bir aşırılıktır ve bu bizden istenmemektedir. Biz dengede gideceğiz, dengede gitmeye çalışacağız inşallah. Ve beşinci madde olarak, eğer baktınız bu sizin artık tespitiniz tamam güzel ama bundan vazgeçemiyorsunuz. Hal ve hareketleriniz, tutumunuz, iç dünyanız hep bu şekilde devam ediyor. Sakın doktora gitmekten korkmayın. Bu konuda biraz araştırma yapın, uzman bir hekime başvurun. Bunlar bir takıntıya sebep olabilir. Hayatınızın bundan sonrası için alacağınız kararlarda size daha kötü baskı unsuru olabilir, sizi yorabilir. O yüzden bir hekime gitmekte de fayda var. Yeter ki gideceğiniz insanlarda sizin düşüncenize dünya görüşü olarak yakın olsunlar, sizi daha iyi anlayacaklardır. Evet, işte biz böyleyiz. Biz kuluz, hatalarımızla, eksiklerimizle. Rabbimiz Celle Celaluhu hatadan, ihtiyaçtan münezzehtir, uzaktır. İsteyen o Celle Celaluhu, yaratan, yaşatan, var eden, imtihan eden, ol buyurdu mu olan, öl buyurduğunda da hiçbir mahluk yoktur ki muhalefet edebilsin. Dolayısıyla Rabbimize sığınıyoruz. Şu imtihan dünyasında kendi kendimize yapıp ettiğimiz, hayatı daha çekilmez hale getirdiğimiz konulardan bir tanesi mükemmelliyetçilikti. Allah-u Teala'dan niyazımız, hayatımızı daha dengeli bir şekilde devam edebilmemiz ve nasıl bir kul olmamız gerekiyorsa öyle kul olmamız, kendisine nasıl ibadet etmemiz gerekiyorsa o şekilde ibadet edebilmemiz, nasıl dua etmemiz gerekiyorsa o şekilde dua edebilmemizi bizlere nasip eylemesidir. Geldik programımızın nihayetine. Allah-u Teala'dan niyazımız, nasıl düşünmemizi, tefekkür etmemizi istiyorsa o şekilde düşünebilen kullarından olmamızdır. Rabbimiz Celle Celaluhu, güzel düşünen, güzel yürüyen ve affa uğrayan kullarından eylesin cümlemizi. Hepinizi Allahu Teala'ya emanet ediyorum. Allahu Teala yar
ve yardımcımız olsun. Selam ve dua ile.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: 40 hadisi şerif.
1: İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman, Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetinde bulunursa, Allah ona muhakkak cennetten iki kapı açar. Eğer ana babadan biri bulunursa, bir kapı açar. Eğer onlardan birini kızdırırsa, onun rızasını kazanmadıkça Allah o çocuktan razı olmaz. İbni Abbas'a soruldu: Eğer ana baba o çocuğa zulüm etmiş olsalar da mı? Çocuğa zulüm etmiş olsalar dahi. Cevabını verdi. Tahavide diyor ki, mübah olan şeylerde ana baba emrine itaat edilir. Yasak olan şeylerde değil. Bir kısım alimlere göre de dünya işlerinde zulüm etseler onlara itaat edilir ve rızaları alınır. Yoksa ahiret işleri için yapacakları zulüm için rızaları şart olmaz. Şafii alimlerinden İzzettin İbni Selam şöyle diyor: Ana babanın çocuğa her emrettiğine çocuğun itaat etmesi ve her yasak ettikleri şeyi yapmaması icap etmez. Bu görüşte alimlerin ittifakı vardır. İmam Gazali'ye göre ise haram veya helal oluşu kesin olmayan şüpheli işlerde ana babaya itaat lazımdır. Haram olduğu bilinen işlerde onlara itaat etmek icap etmez. Alimlerin çoğu bu görüştedir. Çünkü şüpheden kaçınmak takvadır. Ana babaya itaatse kesin bir emirdir. Burada hatıra şu gelir: Ana ve babadan her ikisinin hakkını gözetmek mümkün olmazsa, yani birini gözetirken diğeri bundan eziyet çekerse ne yapmak gerekir? Buna şöyle cevap veriliyor: Hürmet ve tazim icap eden işte babanın hakkı tercih edilir. Hizmet ve nafakaya dair işlerde anne tercih edilir. Mesela ana ve baba ikisi beraberce çocuklarının yanına varsalar, çocuk baba için ayağa kalkar ve ondan bir şey istedikleri vakit önce annesine verir. Ana babadan yalnız birine yetecek kadar bir nafaka çocukta bulunmuş olsa, anne babaya tercih edilir. Çünkü anne çocuk için çok zahmet çekmiştir. Ona karşı şefkati fazladır. Onu taşımış ve emzirmiştir. Hastalığında ve sağlığında onun hizmetini yapmış, kir ve pasını temizlemiş ve terbiyesinde bulunmuştur.
0: Kırk hadisi şerif.

0: affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.
1: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
3: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Rahmanirrahim. Ferdün, hayyün, kayyumun, hakemün, adlün, kuddüs. Ey bütün sesleri işiten, ey anne karnında yaratırken kemiklere etten elbiseler giydiren, ey öldükten sonra tekrar dirilişle onlara yeniden hayat verecek olan yüce Allah'ım. Ey günahlarla kirlenmiş kullarını hemen cezalandırmayan, onlara manevi kirlerinden arınma fırsatları veren merhametliler merhametlisi. O güzeller güzeli Esma-i Hüsnan hürmetine, kendisiyle dua edildiğinde kabul buyurduğun ismi azamın hürmetine, işte huzurundayız, sana dua dua yalvarıyoruz. Ne olur Allah'ım, içine düştüğümüz sıkıntılardan kurtulmamız için bize çıkış ve kurtuluş yolları göster. Ey her şeyin maliki, her şeyi bilen, her şeye hükmü geçen ve her dilediğini yerine getirmeye muktedir olan Rabbimiz. Sonsuz kudretin hakkı için bütün hata, kusur ve günahlarımızı bağışlamanı, ihtiyacımız olan her şeyi bize karşılıksız vermeni ve hesap gününde altından kalkamayacağımız sorularla yüz yüze getirmemeni ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir hesaba maruz bırakmamanı diliyoruz. Ne olur Rabbimiz, biz aciz kullarını kapından eli boş, haybet ve hüsran içinde geri çevirme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

0: 40 hadisi şerif.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre şöyle dedi: En yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut ayeti nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp şöyle çağırdı: Ey Kâb ibn-i Lu'ey oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdümenaf oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Haşim oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Abdülmuttalip oğulları, canlarınızı ateşten kurtarınız. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, canını ateşten kurtar. Çünkü ben senin için Allah'tan bir şeye sahip değilim. Ancak size akrabalığım var. Ondan dolayı size iyilik ederim. Dünyada ihsanda bulunurum. Hadis-i şerifte geçen Şuara suresinin 214. ayet-i kerimesi nazil olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifte yüksekçe bir yer olan Safa'ya gitti ve uzak ve yakın bütün akrabaları, kabile ve soydaşları etrafına topladı ve onlara bu hadis-i şerifte geçen hitabeyi irat buyurdu. İçlerinden Ebu Leheb çağrıya karşı çıkıp, ''Bizi bunun için mi buraya çağırdın, helak olası?'' diye hakarette bulundu. Bunun üzerine Ebu Leheb hakkında Tebbet suresi nazil oldu ve onun helak olmuş cehennemliklerden bulunduğunu Cenab-ı Hak haber verdi. Hadis-i şeriften iki hüküm çıkmaktadır. Birincisi, Allah'a ve Resulüne iman etmedikçe, mümin olmadıkça akrabalık ve yakınlık fayda vermez. İkincisi, akraba ve yakınlardan mümin ve kafir bulunanlara iyilik ve ihsan edilir, onlara öğüt verilir. Bu, dünyada yapılacak bir hizmettir.
0: Kırk hadisi şerif.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.
3: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

Erdün, Hayyün, Kayyumun, Hakemün, Adlün, Kuddus. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin, senin kudretinin sonsuz, rahmetinin de sınırsız olduğuna gönülden inanıyor, yüce dergahının önünde el açıp yakarışa geçiyoruz. Allah'ım, bize istenilebilecek şeylerin en güzelini istemeyi, yapılabilecek duaların en hayırlısını yapmayı lütfeyle. Hak katında en makbul başarılara ulaşmayı, en hayırlı ameller işlemeyi, en bereketli sevaplara nail olmayı, hayatın ve vefatın en güzelini nasip eyle. Ya Rabbi, ayaklarımızı kaydırma ve her zaman sabit eyle. Mizanda hasenatımızı ağır eyle. İmanımızı tahkiki iman eyle. Katındaki derecelerimizi yüksek eyle. Namazımızı ve yerine getirmeye çalıştığımız diğer ibadetlerimizi kabul eyle. Hatalarımızı da bağışla Allah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.